Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden.

ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer, Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum seni. İşte böyle.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten el. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Biyonefra. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefra. Biyonefra.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: var.
1: Viyana Efendi. Viyana Efendi.
2: Hangimiz düşmedik kara?
1: En iyiler.
3: Yollarda yankılar var.
1: En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
4: Ali Süzen yayında.
5: Yayında.
1: Viyana Efendi.
5: Viyana Efendi.

Sí, señor. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun.

Serin bir Viyana sabahına uyandık. Sıcaklık an itibariyle yaklaşık 20 derece ama hafif rüzgarlı, serin, güzel bir hava var dışarıda. Eğer çabuk üşüyen birisiyseniz ve henüz dışarıya çıkmadıysanız mutlaka üzerinize hafif böyle ilkbahar, sonbaharlık bir hırka tarzı bir şey almanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Bir gün gelecek her yüzü göreceksin, tattığın her sözün. Yok ben sıcak kanlıyım, ben sıcak insanım, bana bir şey olmaz diyorsanız gerek yok. Kolsuzla da çıkabilirsiniz dışarıya.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Artsetzentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstraße 28 Anadilinizde Türkçe sağlık hizmeti veriyor. Artsetzentrum Simmering. Bovul Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle sizlere hizmet vermekte. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Gürbey Çorbacısı 10. Viyana'da. Viyana'nın çorbacısı 7 çeşit çorba bulunuyor Gürbey'de. Rota Home ve Rotomobil mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsun.

Nihal Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun, hoş geldin. Yine mesajlar yağmur gibi, maşallahınız var.

Hemen mesajlarımızı ayıralım. 2, 4, 5 tane mesajı ayırdık. Suat, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Emine abla günaydınlar. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyor Emine Erdatlı. Abla hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bayram aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar diliyor. Eyvallah kardeşim, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tülay Hanım günaydınlar. Mus mutlu sabahlarımız olsun inşallah. Hayırlı, keyifli yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. 21. Viyana'dan Tülay Hanım. Aynur Demircan günaydınlar herkese. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Umut günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol bereketli kazançlar diliyorum. Tüm Viyana FM ailesine selamlar, saygılar diyor. Eyvallah kardeşim. Umut nerelerdesin? Umut Kaptan. Tamer günaydınlar. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Eyvallah Tamer. Güzel bir günün olsun. Mahmut Akçagöz günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar herkese. Eyvallah Mahmut. İşin gücün rast gelsin. Cesaret abi günaydınlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Ahi Bekaray 16. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Burak günaydınlar. Hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah Burak, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Raşit Guten Morgen günaydınlar Raşit. Raşit seceresini çıkarmış. Merhabalar, ben Raşit. Konya Kulu Yaraşlı köyünden. Gözüm bir yerden ısırıyor seni ama nereden? Nesrin Hanım günaydınlar. Herkese kocaman günaydınlar. Belisten. Aleyküm selam. Guten Morgen günaydınlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Günaydın Ali abi, İstanbul'dan selamlar ve aleyküm selam Neco. Gemset Castro 23. Viyana. Ama Neco'yu bugün 23. Viyana'da bulamazsınız. İstanbul'da adam. Adam geziyor ya. Köprüye baktım şöyle de sanki bu yeni köprüye benziyor. 3. köprü. Yavuz Sultan Selim'e benziyor. İstikamet neresi Neco? Viyana mı? Süheyl yanında mı Süheyl? Gemset Gastro Halsbergstrasse 6B 23. Viyana, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hizmetinizde. Neco orada olsa da olmasa da fark etmez. Diğer arkadaşlar orada. İşletmeniz için bütün çözümler tek elden. Hem ambalaj hem hijyen ürünleri, hepsini temin edebiliyorsunuz. Nedim Başkan iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Adam Kayseri'de, köyünde ya. Abi adamların köy yolları bile çift şerit. Bizim köy yolları da patika. Araba gitmiyor. Abi Kayseri, madeni Kayseri. Onur aleyküm selam kardeşim. Kolay gelsin abim diyor. Eyvallah Onur, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Kim kimin olsun diye sorar sana. Geldik top 5 listemize. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün kim var? Turgut var. Günaydınlar Turgut. Hayırlı sabahlar, bereketli günler diliyor. Eyvallah Turgut. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Dört numarada Burdurlu Mehmet var. 22. Viyana'dan günaydınlar Ali abi. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Bütün Viyana FM dinleyenlerine selamlar. Allah'a emanetsin abi diyor. Eyvallah kardeşim. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. İşin gücün rast gelsin. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün kim var? Aziz Başkan var. Morgan Ali abi iyi yayınlar. Hayırlı işler herkese. Eyvallah Aziz Başkan, hoş geldin kardeşim. Günün güzel olsun. Bugün çorba içe tek içeceksin herhalde. Haydar Havaalanı'ndan bir resim atmış. Nereye gittiyse artık.
Bilmiyoruz yani, haberimiz yok. Öyle sosyal medyadan görüyoruz işte, arada denk geliyor. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Kemal var. Kemal Ünal, o Kemal. Vallahi maşallah ya. Günaydın abim, iyi yayınlar. Eyvallah Kemal, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ve top 5 listemizin 1 numarası uzun bir aradan sonra, çok uzun bir aradan sonra Murat Erdatlı. Murat abi maşallah bugün erkenci bir de. Erkenden işbaşı yapmış bugün Murat abi. Günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar herkese, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Murat abi durdu. Turnayı gözünden vurdu. Süheyl abi çalışsın biraz diyor ya. İstikamet Kayseri Yozgat. Oo Necu, hadi bakalım. İyi tatiller sana kardeşim. Çalışmaya gidiyoruz dedin ama geziyorsun bir yandan da. Hadi bakalım, yolun açık olsun. Cansu günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Kader Hanım günaydınlar. Musmutlu günaydınlar Ali Bey. Tüm Yan FM dinleyenlerine saygılar, selamlar gönderiyor Vels'ten. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Kolay gelsin. Günün güzel olsun. Fadime Hanım günaydınlar. Hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin diyor. Çok teşekkürler. Güzel bir günün olsun senin de. Mersin'e sevgiler, selamlar. Umut Kaptan, inşallah sesi yayına verebiliriz. Bakalım. Sıkıntı vardı. Dün komple sistemleri yeniledik. Bakacağız. Verebilirsek vereceğiz sesi yayına. Veremezsek yapacak bir şey yok. Kısa tutarsan mesajı sevinirim. Şu an görüyorum ben. Mikrofon yanıp sönüyor WhatsApp'ta.

Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Murat abi tebrikler. Hep feministler mi birbirini tebrik edecek? Biraz da biz edelim diyor Tamer. Aynen öyle Tamer ya. Ama bugün bir numaralı feminist yok. Henüz günaydın mesajı göndermedi. Tamer'in mesajıydı. Suat da diyor ki Murat abi tebrik ediyorum. Yeni gelmedi, geri geldi diyor. Tabii canım. Efsane geri döndü.

Emine abla da alıştı. Ekran resmi istiyor. Vallahi Emine abla, bizde yalan dolan yok. Bugün Murat abi birinci oldu. Tabii otomatikman sen de birinci olmuş oldun, bak onu da söyleyeyim. Murat abi birinci ise sen de birinci. Onun yerine sen de isteyebilirsin. Yavuz günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, hoş geldin Yavuz. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tebrikler Yardır Murat. İstek belli diyor. Bayram, istek belli derken mini mini bir kuş mu isteyecek? Ne isteyecek o yani? Anlayamadım. Demek ki kalp düzeliyor yavaş yavaş diyor. Yardır Murat, yardır diyor. Aynen, yardır Murat abi, kalp. Kalpte bir hareketlenme var demek ki Murat abi yavaştan.

Düşmanı dışarıda arama. Vallahi Murat abi. Değil mi? Bak ekrana ismi falan istiyorlar. Görüyor musun? Ve en yakınındaki ekran görüntüsü istiyor. Yok böyle bir şey ya. İnanmıyorlar senin birinci olduğuna Murat abi. Hani önceden diyordunuz, dün buluştunuz, çay kahve içtiniz, yemek yediniz falan. Yani Murat abiyi de görmeyeli bayağı oldu ya.

Birazdan yol durumuna bakacağız. Ama şu kadarını söyleyebilirim. A23 favori ten istikametine

Demet günaydın. Ali abi herkese güzel bir gün diliyorum. Kim söyledi burada olmadığımızı? Murat abimi en içten dileklerimle kutluyorum. Zirve her zaman biz hatunlara yakışıyor. Bugün böyle meydanı beylere bıraktık. Sevinsinler istedik diyor. Vay be. Güzel bir gün olsun Demet. Kolay gelsin. Biz de Demet yok diye atıyorduk arkasından. Tamer yerinde bir dölek dur. Müzumsuz müzumsuz konuşma diyor. Değil mi? Tamer ortalığı karıştırıyor. Hep Tamer'de suç. Tamer'i Almanya müdürü yaptık bu arada. Almanya müdürümüz Tamer artık. Birinci Karlsruhe eden. Vay Yasin müdürüm geldi. Yasin müdürüm bu sıra çok çalışıyor ya, çok. Star Ryzen, Yasin Akboğa, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Normalde Yasin günde işte 5-6 saat çalışıyordu. Yaz sezonu ya, günde 15 saat çalışıyor artık. Triple çalışıyor. Güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun Yasin. Vay vay, bayram o ne güzelliktir öyle ya. Bir tarafta Pindrinx, bir tarafta radyo açık. Daracık bir orman yolu, tek arabanın geçebileceği. Neredesin sen ya? Hayırdır inşallah. Unutmuş beni, kopsun kıyamet. Bir bilen olur. Selma Hanım, hayırlı yayınlar. Ali Bey, hoş geldin. Günaydınlar, güzel bir günün olsun Belçika. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir çarşamba günü olsun inşallah diyor. Çok teşekkürler. İstanbul. Kolay gelsin Ayten Hanım, güzel bir günün olsun. Yok mu şu garibanla çorba çay içmek isteyen diyor ya. Aziz Başkan malum bizim şartlar, çalışıyoruz, iş saatimiz. Vardır belki 10. Viyana taraflarında öyle çorbacı vardır herhalde, var mı? Tabii gönderdin Haydar'ı.

Kenan günaydınlar kardeşim. Güzel bir günün olsun. Abi hayırlı sabahlar. Salzburg'da hava bulutlu. Vallahi Salzburg'da Karadeniz iklimi hakim hep diyorum. Güneşli gün sayısı çok az. Sürekli yağışlı, her taraf yemyeşil, çok güzel manzaralar var. Salzburg'un neresi Kenan? Memleket neresinin? Korkudan sustum diyor Tamer. Sen sus Tamer. Müzumsuz, müzumsuz konuşma. Günde 25 saat çalışıyorum diyor. Helal olsun sana.

Bana Yasin. Abi vatandaş tatile gidecek Yasin. Çalışman lazım senin. Vatandaş dinlensin, kafasını dinlesin. Kimi nereye istiyorsa gönder. Uçakla, otobüsle, otellere, nereye istiyorsa. Gemiyle de gönderiyor bu arada Yasin, onu da söyleyelim ha. Beyler bayanlar. Gemi de var. Hayırdır neyi? Ha, Almanya müdürü dedik ya. Oo, Tamer abi diyor hayırlı olsun, ıslatmak lazım onu. Ali abi diyor IBAN atsın, sen parayı gönder, biz diyor ıslatırız burada senin yerine diyor. Tamer, IBAN'ı gönderiyorum. Raşit oturdu mu iki tane kuzu yiyor yalnız, haberin olsun. Zuhal abla günaydınlar, güzel bir gün olsun dinleyen herkese. Zuhal abla hoş geldin. Hayırdır Zuhal abla, sen bu saatte kalkar mıydın ya? Zuhal abla tatilde ya. Şimdi şerzon kapmak için havuzun başında erkenden kalktı, havlu atacak oraya. Tabii havuzun kenarında en güzel yeri kapmak önemli. Kalkacaksın erkenden, havlunu alacaksın. Havuzun başına gideceksin, havlunu atacaksın abi. Yoksa kalırsın argalarda. Gel bana zalim ya. Gude Morgen patron güp güzel, tap tatlı bir gün olsun diyor. Hoş geldin Ispartalı Ayşe, Hollanda'dan. Hepimiz için güzel haberler alacağımız mükemmel bir gün olsun inşallah. İzinciler de burada bak, görüyor musun? Duman 55, Ahmet helal olsun sana valla. Günaydın, hayırlı bereketli güzel günler diliyorum. İyi yayınlar abim. Eyvallah Ahmet'im, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İyi tatillerin olsun inşallah. Adam tatilde hiçbir gün sektirmiyor ya. Bulgaristan'dan herkese çok selamlar abi. Günaydın. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, güzel günlerimiz olsun inşallah. Işıl geldi. Işıl geldi, radyo ışıldadı. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Işıl. Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Güzel sesli, ruha ince gelen abicim. Klagenfurt'tan selamlar. İsa neredesin sen ya? Neredesin baba sen ya? Nerelerdesin? Bayağıdır sesin solun çıkmıyor. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin İsa. Devam. Yalnız Almanya müdürleri evlenince kaçıyorlar diyor. İyi fikir Ali abi diyor. Bilemedim ben bunu. Senin yerine ben düşünüyorum bunları Tamer hep. Ya Almanya'dakileri evlendirdik. Şimdi bir selam bile vermiyorlar. Kim bilir neredeler şimdi?

Sıra sana geldi o zaman Tamer. Günaydın, ne oldu? Dert yanıyordunuz diyor, hava sıcak diye. Şimdi bulutlu diye insan bir bilemedi ne istediğini. Vallahi hacım, insanoğlu böyle nankörüz. Sıcak olur sıcak deriz, soğuk olur soğuk deriz. Yağmur yağar, yağmur yağıyor deriz. Hep böyleyiz hep.

Hacım güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Gülşen Hanım günaydınlar. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun hepimiz inşallah. Hoş geldin güpgüzel. Musmutlu bir günün olsun Gülşen. Vallahi yarı emekli ya. Ne güzel. Oh, kom keyfim kom. Bitti mi tatil Gülşen Hanım? Ama işte Bülent Işık düşmanlar düşmanlarıma gelsin. O nasıl bir şey ya? Kim söyledi Murat Erdatlı sana bunu? Sen böyle şarkılar bilmezsin abi. Ama istek parçam belli diyor. 8-15 çalarsan iyi dinlerim. O an boşum. Bir de çok girme araya, dinleyelim. Allah Allah. Murat abiye bak ya, çok konuşma diyor. Şarkıyı dinleyelim diyor. Enteresan. Murat abi telefonun başkasının eline falan geçmedi değil mi? Eminsin. Foto için yolda ekstra durdum diyor. Uzun zaman sonra şahsenem. Sus da dinle diyor. Allah Allah. Herkes susmamı istiyor. İyi dinleteyim ben size. Bol bol dinleteceğim. Bol bol. Vay be. Susmamı isteyenlerin sayısı bir. Ha, iyi öyle, öyle olsun bakalım hadi. Günaydın abi. Oo, Haydar'ım gelmiş. Günaydın Ali abi. İyi yayınlar. Ben de buradayım. Ankara'dan selam olsun. Ve aleyküm selam. Hayırdır, sen dün havaalanından bir resim paylaşmış dedik. Haydar gitti. Aziz bak çorbayı tek içecek bugün. Niye böyle yapıyorsun Haydar sen? Oldu mu kardeşim şimdi? Bıraktın sen Aziz Başkan'ı ortada. Haydar'ım güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Tatil mi iş mi Haydar? Sorma diyor. Zorunlu izne gitmiştim biraz. Bir sene oldu diyor. Vallahi çok az olmuş. Bir senecik İsa ya. Ne olacak? Eyvallah, sağ olasın. Özledim abi sizleri diyor. Eyvallah kardeşim. Tekrardan hoş geldin. Yani Allah herkesin gönlüne göre versin. Arada böyle devamsızlıklar olabiliyor. Herkesin her günü her zaman aynı olmuyor. İyi günler oluyor, kötü günler oluyor. Ama günün birinde tekrardan hepimiz bir yerde burada Viyana FM istasyonunda buluşuyoruz. Durağımız burası, adresimiz burası belli. Konum atıyoruz. Artık konum atmaya da gerek yok. Bir kere öğrenen zaten hep geliyor. Bundan sonra vaktin olduğu sürece her zamanda bekleriz. Buralardayız İsa, biliyorsun, söylemeye gerek yok. Abi bu ne ya? Ana, bu nasıl bir damardır? Yok yok yok. Yok abi, bunu göndermiyoruz. Bu olmaz. Şuradan devam ediyoruz. Biz önce kahvemizi içeceğiz. Sonra kahvaltı, sonra deniz alab diyor. Öyle erkenden havlu atma yok. Gürcan gibi relax smart. Oo, Zuhal abla sen de öğrendin bu işleri. Ya Gürcan abi tam relax hiç. Sabah kalkar kahvesini içer. Hiç geri kalan ömründe önce o kahve içilecek. Sonra bana mesaj yazacak Gürcan abi. Sonrasında gün başlıyor onun için. Öyle diyor, erkenden havlu atmak yok diyor. Bak bu güzeldi. Havlu atmak var, havlu atmak var. Nihat'ım aleyküm selam kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler Ali abi. Eyvallah Nihat'ım, hoş geldin. Güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Bass Bike 21. Viyana. Nihat'ım küçük İstanbul'da hallettin mi işlerini? Gelecek ayrılığımız. Günaydın. Ooo, Mümine Hanım'ın tayfasına güzel bir selam gönder diyor. Gönderelim ya Mümine abla, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Çalışıyorlar tarlada, kolay gelsin. Mümine abla ve tayfasına gelsin. Ali abi diyor sen onlara bakma diyor. Sus diyenlere inat diyor, konuşmaya devam. Eyvallah hacım, Allah razı olsun ya. Ne ısmarlayayım hacım sana? Oo, düğün varmış. Kim evlendiriyoruz? Haydar'ım kim evleniyor? Abi madem slow takılıyoruz diyor. Yok ya, slow mulow takılmıyoruz ya. Fantazi. Arabesk fantazi. Murat abi bir sus diyor. O da öğrenmiş işi diyor. Vallahi sorma Demet, Murat abi de öğrenmiş.
İsrafil günaydınlar kardeşim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Duman 55'e selam olsun diye İsrafil. Eyvallah İsrafil. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Özırmak Market. Leo Bestov. Aşağı Avusturya, Niederösterreich. İsrafil güzel bir günün olsun inşallah. Günaydın Viyana FM ailesi. Ali Bey bugün süper şarkılar dinletiyorsun diyor. Gençlik zamanımızın şarkıları. İyi yayınlar. Eyvallah çok teşekkür ediyoruz. Leyla Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Tatil bitti Ali Bey. Handan tatilde full çalışıyorum diyor. Seneye inşallah kom keyfim kom olacak. Hadi bakalım. Tabii sen tatile gittin geldin. Sıra Handan'da yani. Yapacak bir şey yok Gülşen Hanım, çalışacağız. Ama diyor seneye full emekli, vay be. Vay be. Sen o emekli olacak yaşa geldin mi Gülşen Hanım ya? Pişman olacaksın günün birinde. Erken emeklilik seninki olsun. Keşke biz de erkenden emekli olabilsek.

0: Vay vay vay, 2, 4, 6, 7 kişi görüyorum resimde. Tarlada, Bulgaristan'da çalışıyorlar. Allah yardımcınız olsun Mümin abla ve tayfasına. Buradan selamlar, sevgiler olsun. Sıradaki bütün güzel eserleri de bütün emekçilerimize armağan ediyorum. Başta tarlada çalışan abilerimize ve ablalarımıza olmak üzere. Garanti veriyorum diyor Murat Erdatlı. Havluyu dün akşamdan atmışlardır diyor. Değil mi? Ben de şüphelendim dedim. Yani havluyu sabah sabah atmaları lazım. Yok, bugün ve yarın da oradayım. Bitiyor inşallah diyor. Nihat'ım ben anladım. Senin iş biraz zor. Bitmez o işler Nihat. Allah yardımcın olsun. Günaydın Ali Baba. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar. Sesindeyiz. Kolay gelsin. İsmail hoş geldin kardeşim. Güzel bir gün olsun. İsmail tatil yok mu ya? İsmail 7-24 çalışıyor abi. Adam sürekli çalışıyor. Oo, hadi bakalım. Allah Mesut mutlu bahtiyar etsin inşallah. Bir yastıkta kocasınlar. Ablasının oğlu evleniyormuş. Bir yeğeni evleniyor Haydar'ın. Mutluluklar diliyoruz. Bu arada Gürcan abim de geldi. Günaydın kardeşim. Güzel yayınlar diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Çalışan arkadaşlar hayırlı işler. Tatilde olan arkadaşlara da iyi tatiller. Eyvallah Gürcan abi. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun abim. Abi Allah hepimizin gönlüne göre versin. Bana vermesin istemem. Başa bela. Ben bana diyor para versin. Başka bir şey istemiyorum diyor İsa. Ya para da bazen başa bela İsa. Bildiğin gibi değil.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Şimdi yol durumunu sunacağız. Mesaj da yarım kaldı. Ali abi diyor susma. Asla. Sana yazanlar sussun. Çok ses yapıyorlar diyor. Eyvallah İsa. Tülay Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Oo, Türkiye'den günaydınlar. Vay be. Vay be. Herkes Türkiye'de, biz buradayız. Olacak iş mi? Tülay Hanım Türkiye'den yazıyor. Normalde 11. Viyana. Neresi burası? Dur bakalım şöyle bir. Kayseri. Kayseri. Umut sesi vermeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Dur bir saniye. Hemen yol durumuna bakalım arkadaşlar. Hızlıca. Süt Ostangent'e abi felaket. Çok kötü. Geber ve Parkstadtlau'dan trafik başlıyor. Ta ki Erzberg'e kadar devam ediyor. Çok yoğun bir trafik var. A22 aynı şekilde yoğun. Kaiser Mühlen tünelden sonra başlıyor. Reichsbrücke üzerinde trafik var. Havaalanı yolu her iki istikamette açık. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. A2 açık. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. S1 Viyana çevre yolu açık. Her iki yönde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şehir merkezi Prateş'ten biraz yoğun. Donau Kanal yoğun. Karsplatz yoğun. Gürtel'de Nussdorf ve Gürtel yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Metzlensdorfer Platz yoğun, Landstrasse Gürtel yoğun, Trieste Strasse yoğun, Altmannsdorfer Strasse yoğun, Breitenfurter Strasse yoğun. Brunamge Birge'de inşaat çalışmalarından dolayı yoğunluk var. Ahau'da yoğunluk var. Maria Lanzendorf'un girişinde biraz yoğunluk var. A3 Ebreitsdorf yolunda inşaat çalışmalarından dolayı yoğunluk var ama yol akıcı, herhangi bir sıkıntı yok. Onun haricinde S6 Ternis bölgesinde inşaat çalışması var. A2'de Bad Fischau bölgesinde Wöllersdorf'ta inşaat çalışması var ama yolda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Yolunuz her daim açık olsun inşallah.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Yani yol durumu geçmiş günlere nazaran biraz daha iyi ama Süd Ostangent'te de yoğunluk her haliyle devam ediyor. En son İstanbul'a giden kimdi Ali Bey diyor. Valla en son İstanbul'a yani çok giden oldu. Ben gittim İstanbul'a ama ne zaman gittim ya? Birinci ayın sonunda gittim. Yani... Erken değil Ali Bey diyor, nasip olursa tam 41 sene olacak, yeter daha diyor. Ya 41 yaşında mısın Gülşen Hanım? 41 kere maşallah. Haydar'ım özel paketimi unutma bak diyor. Ankara gücü oley. Hadi bakalım. Hayırdır özel paket? Zuhal abla rahat konuşuyorsa havluyu kesin akşamdan atmışlardır diyor. Baba baba baba. Bayram da çözmüş olayı. Şarkılar güzel Ali abi. Bir de oradan Musa Gülşah çaldın mı süper olur diyor. O ne ya Burdurlu Mehmet? Umut Kaptan'ın bir sesli mesajı var. Yayına vereceğiz birazdan. Ayarlamaya çalışıyorum. Hemen arşivi taradım vallahi Tülay Hanım. Baktım. Arşivde hala duruyor. Kayseri. Herkese Türkiye'den... Ha, ben de çalışıyorum diyorsunuz diyor. Daha geçen hafta bir yoktunuz diyor. Herkese Türkiye'de ben de çalışıyorum. Ha. Herkes Türkiye'de ben çalışıyorum tabii ya. Yanlış bir şey söylemedim. Yani iki hafta önce işte bir hafta bir tatile gittik geldik yani alt üstü. Yani gittik işte. Bir haftacık ya. O tatil bile sayılmaz.

0: bu kararda.
1: Bir şey diyecektim, arada onu da unuttum. Günaydın, ben de sizi her sabah dinlemekteyim. Almanya'dan Dilek, herkese selamlar. Oğlum Emre, Enes ve Eren'e selamlar olsun. Asker annesiyim diyor. Enes'im asker, hepsiyle gurur duyuyorum maşallah. Babası da askerdi, şehit oldu diyor. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Ruhu şad olsun diyor. Güzel bir gün diliyorum. Bu arada 20 yıldır yavrularımı tek başıma yetiştirdim. Dilek Hanım maşallah size. Almanya'nın neresi Dilek Hanım? Çocuklarınız Türkiye'de mi asker, Almanya'da mı asker? Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Onur diyor paket tamam. O paketten ben de istiyorum. Nedir o paket? Millet tatilde, biz halen terapiye gidiyoruz diyor. Değil mi Yavuz? Vallahi millet tatilde, biz çalışıyoruz. Sen terapiye gidiyorsun. Olmaz ki ama ya. Murat abi geldi. BJK Murat. Günaydın kardeşim, kolay gelsin. Eyvallah Murat abi, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. BJK Murat abi erkenci. Çalışıyor demek ki bu saatte. Keşke 41 olsam diyor ya. İstiyorsan olursun, niye olmuyorsun? Hissettiğin yaş. Vallahi aklımda bir şeyler vardı. Hepsini unuttum. Hiçbir aklımda kalmadı. Niye böyle oldu?

Vallahi Gürcan abim yine kahvesiyle geldi be. Bugün ama değişiklik var. Normalde kahve hep masanın üstünde olurdu. Bugün Gürcan abim yudumluyor kahveyi. Biraz değişik bir poz vermiş. Karizma adam ya, karizma. Tabii havluları şerzonga atmanın verdiği bir rahatlık da var Gürcan abimde. Vallahi o şerzonglara havlu atılmazsa var ya Zuhal ablam parçalar parçalar. Benden duymayın. Aklınız gittiği gibi diyor, şarkıları da bozdunuz diyor. Vallahi ya. Değil mi? Bir anda kafam karıştı bak, şarkılar markalar her şey yalan oldu. Aba bu nasıl bir damardır ya? Abi bir paket varmış, bana da ayarla diyor. Valla ben de istedim Yasin. Bir paket varmış, o paketten ben de istiyorum dedim. Bakalım gelecek mi öyle bir paket? Paket varsa ben de varım. Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar. Şenol geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Şenol. İyi tatiller. Tatilciler hep burada be, maşallah. Günaydın canlar, herkese mus mutlu sabahlar diliyorum. Uzun bir aradan sonra yine sizlerleyim. Son zamanlarda sürekli bürodayım diyor. Cuma'ya kadar ama evdeyim. Herkes iyidir inşallah. Ya Şerife Küçük, neredesin sen ya? Wo bis du? Kolay gelsin, güzel bir günün olsun. Tatil yok mu Şerife? Ya bu Cuma'ya kadar home office. Artık rahat rahat dinleyebilecek. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Şerife Küçük. Onur bir arkadaş için kefen istemişti diyor. Ben de kefen ve kürek alacağım. Rahat gömsün diyor diyor. Olsun, bir tane de bize al ya. Beleş mezar da varsa ben varım. Yani beleş mezar varsa ben varım. Beleş yoksa olmaz abi. Lignano'ya selamlar ve aleyküm selam. Ooo Gürcan abi. Gürcan abi her sabah aynı yerde oturuyorsun herhalde. Gürcan abinin manzarası güzel. O masayı fixlemiş Gürcan abi. Ben de öyle. Abi ben de bir yere gittiğimde belli bir yer var, hep oraya oturuyorum, tamam mı? Ya bir masa yanı, bir ilerisi gerisi, ama o bölgeye oturuyorum. Gürcan abim de benim gibi. Hep aynı bölgeye oturuyor. Oradan kahvesini yudumluyor. Oh mis, gölge bir daha. Faruk geldi. Hayırlı sabahlar abi sana ve bütün dinleyenlere. Çok güzel bir gün diliyorum. Rabbim kimseyi sağlığından etmesin. Amin inşallah. Faruk Atar, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hayırdır Faruk, her şey yolunda mı? Sağlık sıhhat iyi mi? Çocuklar nasıl, iyi mi? Cuma günü maça gidiyor musun Faruk? Oo Emin abla, ne hazırlıkları bu ya? Valizi hazırlamış yemin ediyorum. Oo Rafaelos'u, Mersiler, Tofiler, kahveler. Abla çay eksik orada Emin abla, çayı göremedim. Çaysız olmaz. Mega süpermarkette Angebot var bak, çaysız olmaz Emine abla. Abi diyor azıcık sussan da şarkı dinleyeceğiz ya diyor. Havva'dan çok senin sesin geliyor ya. Ben varken Havva da kimmiş ya. Vallahi billahi. Morgen one sorgen Dilek geldi. Dilek Hanım guten morgen, güzel bir günün olsun. Mediamarkt Dilek. Vallahi Dilek sen dinliyor muydun ya? Ara sıra dinliyormuş demek ki. Kankan da burada mı Dilek? Hacer burada mı? O paket sadece Onur Bey ve bana özel abi diyor. Sizlik bir şey yok diyor Raşit. Allah Allah. Bizim neyimiz eksik ya? Raşit, eksik olan neyimiz var? Saçımız da var. Tatil Ağustos'ta inşallah. Hadi bakalım. Mersin Mut değil mi tatil? Şerife Küçük. Ya siz doğuştan mutlu olduğunuz için sıkıntı yok. Kahvaltı öncesi kahve masamız burası diyor. Oo kahvaltı öncesi. Vallahi Gürcan abi ben ilk önce kahvaltıya bir gömülüyorum. Kahvaltı öncesi. Sizin sağlığınızdan bahsediyor bence Faruk Bey diyor. Aklınız kalmadı ya diyor. Vallahi olabilir Leyla Hanım ya. Sevgiler çi-
çiçek gibi. Bak ben onu da unutmuşum ha. Unuttuğumu da unuttum. Unuttuğumu da unuttum. Yok böyle bir şey. Çayı Türkiye'de stok yapmıştım diyor. Oo. Tabii arabayla giderken karton karton doldurdun değil mi? Acılarla doldurdun. Var ya işi biliyorsun Emin Erdat'la. Hayat kısa, dünyanın çilesi bitmez. Yılları acı... Abi diyor bizim gençliğimizde efsaneydi diyor. Dale don dale aynen. Bunlar dinlerdik diyor. Sentollo aynen aynen. Dale don dale neydi be? Viyana'dan Lignanoğlu Şenol abiye selam olsun. İyi tatiller diliyor bayram. Eyvallah kardeşim. Yok diyor kankam çalışıyor diyor. Allah Allah. Kolay gelsin kankana. Arada dinliyorum ya abi diyor. Yapma böyle şeyler diyor. Her zaman olmuyor ama diyor vakit oldukça dinliyorum. Eyvallah Dilek kolay gelsin. Güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin inşallah. Kemal müdürüm geldi, hoş geldi. Müdürüm güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Oberösterreich müdürümüz burada. Steiermark müdürümüz burada. Almanya müdürümüz burada. Viyana müdürümüz burada. Niederösterreich henüz yok. Salzburg henüz burada değil. Burgenland müdürümüzün sesi soluğu çıkmıyor. Bütün askerlere de selam olsun ve aleyküm selam Dilek Hanım. Ümidim, sevincim, her şeyim. Oo bize diyor paydos yarın dörtte işbaşı yine diyor. Mümine abla erken başlıyorsunuz erken bitiriyorsunuz o zaman değil mi? Ümidim, sevincim, şimdi paydos ediyorlar 8'de. Demek ki sabah 4'ten 8'e kadar 4 saat çalışılıyor. Belki bulaman diyor. Ne ki bu Murat abi bir bakayım sesi verebilecek miyim bak onu da bilmiyorum ha. Bir bakalım neymiş bu. Yardır Murat. Viyana'nın kralı burada. Oo bunu birazdan dinletelim. Birazdan vereceğiz yayına. Abi bugün konu yok mu? Konu var ya çok da güzel konu var bugün. Hüseyin abi günaydınlar. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun abi. Hüseyin abi herkese selamlar gönderiyor. Eyvallah abim sağ olasın. Paket Raşit'e özel abi diyor ya. Ama diyor o bile ortak oldu diyor. Vallahi Onur onu bilemeyeceğim şimdi yani. Süleyman Maş günaydınlar kardeş. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Süleyman hayırlı yolculuklar bu arada. Süleyman da yola çıkacak bugün. Güle güle git gel inşallah. İsmail Uzun hoş geldin kardeşim. Ali abi yayınlar. Herkese hayırlı işler. 7. ayın 25'i Sinop Ayancık'tayım. Beklerim abi diyor. Eyvallah İsmail Uzun. Bak Kemal görüyor musun? Onur Kemal. Bir hemşehriniz daha İsmail Uzun. 7. ayın 25'inde oradaymış. Bak bu şarkı güzel ya. Yok abi ben büyüklerimin sağlığıyla şaka yapmam. Allah izin verirse Cuma günü stattayız. Mattersburg'tayız diyor. Oo, eyvallah hadi bakalım. İnşallah görüşürüz orada Faruk. Bu sene Mersin, Adana, Diyarbakır. İnşallah bizim evde de diyor iki tane gurme var. Bir tadım yapıp geleceğiz. Gurme derken çocukları mı kastediyorsun? Kendin ve Okan'ı mı kastediyorsun Şerife Küçük? Dilek Hanım diyor ki Almanya'da asker. Ben de Avusturya, İsviçre. Sınırında yaşıyorum diyor. Bodensee Regional. Alp dağlarının eteği burası diyor. Olguay'de. Bak bugün annemle dinliyorum diyor. Teşekkür ederim abi. Herkes inşallah. Sağ olasın. Annemize de buradan sevgiler, selamlar. Ellerinden öperiz. Dilek annenin ismi nedir? Çok iyiydi, selametlisi. Hayırlısıyla gelir inşallah. Ya bardak da masada tek başına. Hiç olmamış o Aziz Başkan ya. Tam fakir işi olmuş bugün Aziz Başkan seninki. İsmail Uzun'un köyü neresi diyor. İsmail nerelisin, hangi köydensin? Ayancığın neresi? Ayancığın bu yancığı. Faruk'um güzel bir günün olsun. Görüşürüz kardeşim inşallah. Lignano'dan herkese selamlarını gönderiyor Şenol da. Eyvallah Şenol.
İyi tatillerin olsun. Günaydın patron, günaydın VNFM'ciler. Herkese güzel bir gün diliyorum. Şerife müdüremiz de geldi. Yok dedik biraz önce. Şerife güzel bir günün olsun. Kolay gelsin. Yolun açık olsun Süleyman kardeşim. İyi tatiller, bayramın mesajıydı. Eyvallah. Şimdi günün konusunu bir açalım arkadaşlar. Günün konusu ne? Günün konusu hemen geliyor. Şimdi buradaki örneği Rotohome'dan verelim. Rotomobil'den verelim hatta. Müşterinin bir tanesi geliyor. Bir tane masa beğeniyor, tamam mı? Koltuklarıyla birlikte. Bakıyor, ediyor, çok da hoşuna gidiyor. Fiyatını soruyor. Deniliyor ki 999 euro. Vay be diyor. Dur yanlış da fiyat vermeyelim. Bir bakalım da ondan sonra fiyat verelim. Bir saniye hemen bakıp geliyorum.

Müşterinin bir tanesi Roto Möbel'e geliyor. Yemek masası beğeniyor. Açılabilen bir masa. 6 tane de sandalyesi var. Fiyatı 1690 euro. Bakıyor, çok beğeniyor. Bir şey de söylemiyor. Teşekkür ediyor. Çıkıyor, gidiyor. Aradan bir hafta sonra geri geliyor. Elinde de tamı tamına 1700 euro para var. Yani masanın parasını almış gelmiş. Keş. Bares vares. Abi gelmiş, ben diyor bu masayı alacağım diyor. Masa parayı çıkartıyor, tık koyuyor masaya. Yani bu masa yemek masası değil. Alışveriş yapan masa. Parayı veriyor. Tabii satıcı arkadaşımız orada. Diyor ki masada indirim var şansınıza. 990 euro. Wow. Bak olaya bak. Masa 990 euroya düşmüş. Fiyat indirimli. 1690'dan 990'a düşmüş. Tamı tamına 700 euro cepte kalıyor. Masayı aldı gitti. Buraya kadar her şey okey mi? Anlaştık mı? Şimdi buradaki sorumuz şu. Acaba burada ablamız indirimli aldığını eve gittiğinde eşine söyledi mi, söylemedi mi? Hadi bakalım, siz olsanız söyler misiniz, söylemez misiniz? Konumuz bugün bu. Yani masaya baktı, beğendi, 1700 lira. Sonra geldi bir hafta sonra elinde 1700 euro nakit. Masayı alıyorum dedi ama şansına işte. Çok güzel bir şans, kısmet, indirim var o masada. 990'a düşmüş, 700 euro ucuza geldi masa. Şimdi bu parayı evde söylemiş midir ben ucuza aldım diye, söylememiş midir? Bu paranın akıbeti ne oldu? Onu soruyoruz. Siz olsanız söyler misiniz? Hadi gelsin cevaplar. İsimsiz okuyacağım. Kalbinde yitirdin, ne hale getirdin. Müjde abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Sıcak beyaz gönüş ve gede bile yok. Nuray abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun abla. O masa bizim reklamdaki masa mı diyor. Aynen, o masa bizim reklamdaki masa ya. Döner yiyeceğimiz masa. İsmail Uzun'un köyü Tarakçı köyüymüş arkadaşlar. Ayancık Sinop yolu üzerinde Tarakçı köyündenmiş. Sinoplular, Sinoplular Viyan FM'de buluşuyor. Ferhat 54, günaydınlar Ferhat'ım, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Bahar günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor, hoş geldin, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Nadiye Hanım'a da çok selam, özletti kendini diyor Mümine abla. Nadiye abla buralardadır ya. Nadiye abla buralarda mısın? Okan ve büyük kızım Tuana diyor, tam gurme. Allah Allah, Okan'da var mı? Okan sonradan gurme oldu herhalde. Tabii sonradan gurmedir o. Biz doğuştan gurme. Yani bir sonradan görmeler var, bir de sonradan gurmeler var arkadaşlar. Aradaki farkı iyi bilelim. Maşallah Sinoplu olarak kalabalığız diyor. Ayağınızı denk alın. Vallahi Kemal, tırsmaya başladık. Bir güzellik yap anneme, şöyle bir çarşamba şarkısı gönder diyor ya. Mecbure teyzemiz. Ya Dilek, şimdi sen de annenin adını kullanarak istek yapma ya. Allah Allah. Annesinin adını kullanıyor, istek yapıyor. Bak bak bak bak. Uyanık. Yer miyiz o numaraları biz ya? Nuray abla diyor ki ben olsam söylerim diyor. Parayı eşimden aldıysa, eşinden aldıysa söylememiştir diyor. Parayı eşinden aldıysa söylememiştir. Ben olsam söylerdim diyor. Ya 700 euro söylenir mi şimdi? Umut Kaptan diyor ki yok yok diyor, söyler diyor. Bakacağız Umut Kaptan söyler mi söylemez mi? Söylemem diyor. Direkt Kemal Ünal'a diyor basarım 700 euro. Ne, niye Kemal Ünal'a ne? 700 euro basınca kaçar ya. Bet mi oynuyorsun, ne yapıyorsun Onur, anlayamadım şimdi ya. Ben olsam söylerim diyor Işıl. Bence söylemiştir diyor. Allah Allah. Söylemiş midir? Bence söylememiştir ya.
Nine ablamız 700 euroyu Indire Gandire yapmıştır diyor. Ben de öyle düşünüyorum. 700 euro ya. Sorduğuna göre söylemedi. Bende her şey şeffaf. Ben olsam söylerim diyor. Abla herkes sen değil ki ya. Neden sadece hanımlar, erkeklere de sorsaydınız? Yo, ben herkese soruyorum şu anda. Aynır mı? Aynır Demircan. Ben herkese soruyorum. Soru herkese geçerli arkadaşlar. Burada eş dedim bakın. Hadi bu tam tersi olsun. Erkek geldi masayı almaya. Tabii ki söylemem diyor. Altın alırım gider. Güzel. Tamam, hem erkeklere sorduk hem kadınlara sorduk. Ben olsam söylemezdim abi diyor, değil mi? Aklın yolu bir ya. Abi 700 lira. 700 euro. Ben derim masa 2500 olmuş. Gene de senin için kıydım parayı aldım derim diyor. Murat abi bak. Şovumu yaparım diyor. Ha. Teslim oldum çoktan. Sabri abi günaydınlar. Selamlar, saygılar. İsveç Malmö Sabri abi geldi. Hoş geldi. Abim güm güzel, mutlu bir günün olsun. Sabri abi de kahvesiyle geldi. Sabri abi de seviyor kahveyi. Ben diyor söylerim tabii diyor. Sabri abi söyler ya. Sabri abi de neyse o. Memleketi Kayseri ise söylemez. Ben söylerdim diyor. Allah Allah. Niye Kayseri ya? Adı çıkmış Kayserilerin. Kayseriler. Ne diyorlar? Bak Kayseriler söylemez diyor. Söyler misiniz, söylemez misiniz? Suat diyor ki ben söylerim diyor. Çünkü o masayı eşimle almaya giderim. Doğal olarak o da bilir diyor. Tabii Suat'tan beklediğimiz hareketler bunlar. Suat yenge olmadan hiçbir şey yapmaz. İlla her şeyi yengeyle yapacak. Günaydın, hayırlı sabahlar, selamlar herkese. Hem de gururla söylerim ucuz aldım diye. Esin hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun, iyi tatillerin olsun. Esin söylüyor ya. Bir de diyor şovumu yaparım, havam atarım, gururla söylerim diyor, değil mi? Ya pazarlık yaptım, 1690'dı, elimi vurdum masaya, 990 aldım. Tabii böyle yapacaksın ya. Ayten Hanım diyor ben söylerim diyor ya. Ferhat diyor ki söylenir tabii diyor ya. Havası bile atılır değil mi Ferhat? Bence de havası atılır. 1690'dı. Satıcıyı tanıyordum. Gelişine bıraktı bana. Maliyetine bıraktı. Abi havalanatacaksın biraz yani böyle.

Abi söylemeli. Eğer söylemezse bu çiftler arası güvensizliğe işaret eder ve bugün olmasa ileriye dönük büyük sorunlara sebep olabilir diyor Murat. Murat hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günde olsun kardeşim Murat Bakır. Yani normal şartlarda öyle. Tabi bugün söylemezse yarın ortaya çıkar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar arkadaşlar. Sonrasında da sıkıntı olabilir. Ya ağzınız iyi laf yapacak çeneniz, yoksa işiniz yaş valla. Çenenize güveniyorsanız, ağzım ya laf yapar diyorsanız yalan söylersiniz, problem yok. Mesela biraz önce dedi ki ben dedi o parayla gider altın alırım dedi, aradaki farkla söylemem dedi. Günün birinde yakalandı, ya ben yatırım yaptım içimiz için altın aldım, ne olur ne olmaz. Dünya şartları kötü görüyorsunuz falan. Ya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar, böyle bu işler. Söylememiştir diyor. Geri kalan 700 euro ile başka bir şeyler almıştır çünkü. O para illaki bitecek. İsmail eyvallah, mantıklı. O para diyor illa bitecek. Başka şeyler de alıp çıkmıştır diyor. Bak, bakış açısı önemli, güzel. Günaydın. Kocamıza söyleriz ama konu komşuya 2000'e aldık deriz. Hava atmak için diyor, şart diyor. Böyle olması lazım. Bu da iyiydi. Güner Hanım günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Konu komşuya diyor hava atmak için diyor 2000 aldım deriz diyor. Süper, çok iyi. Ya bir masa aldım. 6 tane sandalye. Yok böyle bir masa. Yok böyle bir kalite. Normalde 1690'dı. Ben 3000 verdim. Güzel. Eğer erkek aldıysa o masayı övüne övüne söyler. Ama kadın aldıysa asla söylemez diyor Tülay'ın. Değil mi erkek aldıysa? Ya hatun masayı gittim altın 1690. Haydar dedim lan, vermem ben buna 1690. İşine geliyorsa 1000 lira veriyorum. Attım 1000 lirayı, aldım masayı. Ya işte. Ya abi şov yapacağız ya. Ondan sonra komşuya da aynı hareketi çeker. Gel sana da alalım şu masadan. 1000 liraya alırım. Normal 1690 da. Ya bana özel, yoksa hayatta. Hayatta sana vermez o fiyata. Ver 1000 lira ben sana alayım geleyim. Hava böyle atılır. Biz de Maden Köyü'nden abi diyor Ayancık. Türkeli'ne giderken güzel kentten içeri giriyorsun. 8 kilometre ha. Kemaller de Maden Köyü'ndenlenmiş. İsmail Uzun. Hemşerilerim bak. Bizim Bülent abi var ya, Bülent Çelik, ikide bir güzel kentten resimler paylaşıyor. Deniz kenarı herhalde orası. Zuhal abla diyor ki ben söyledim, eşim bana istediğim zaman çok şükür veriyor. Bizde gizli saklı yok diyor. Değil mi Zuhal abla, öyle olması lazım zaten ya. Şerife sildin, okuyamadım ya. Şerife küçük, yetişemedim. Tövbe kuru iftira abi, hiç öyle bir şey yapmam. Annem çok üzüldü, bak kızıma öyle deme diyor. Allah Allah. Mecbure teyze ya, üzülme sen ya. O iş bizde, çalarız. Bence kimse söylemez. Akıllı olan insan 700'e alır bir güzel çarçur yer o parayı diyor, değil mi? Masayı alır 700'de bitirir orada direkt yani. Mantıklı olan aklın yolu bir ya. Ama siz yine de yapmayın. Dur Murat abi müşteri alacakmış, dur. Dur hemen Murat abi, günün birincisi, isteğini çalalım.

yardır Murat. Murat abi, bu şarkıyı kim yaptıydı ya? Melih'in tarzına bekliyor, benziyor. Şah mah, valla abi içeri almasınlar seni, ayağını denk al. Öyle şah, padişah, kral, mural. Hayırdır abi, ne ayaksın sen ya?

Murat abi tam senlik şarkı olmuş var ya. Vallahi tam senlik, tam süper. Murat abinin gençlik yılları şarkısı. Gençliğinde olacaktı ki. Hey gidey. Akif müdürüm de yapmış şarkıyı. BJK Murat. Oo Murat abi yapıyorsun bu sporu ya. BJK Murat. Abi adam normal tuvaleti 5 yıldızlı tuvalet haline getirmiş. Helal olsun vallahi. Valla bu arada geçen günü bir haber okuduk. Trump tuvaletiyle birlikte gelmiş Türkiye'ye. Enteresan. Yok da müşteri alıyor sonra aşka dönüşüyor diyor şarkıda değil mi? Yani Emine abla, ne bileyim, sözleri bir gözden geçirmem lazım Emine Erdat'la. Şah, kral, padişah falan ne hayırdır ya. Sesi düzelttin mi diyor. Böyle yazmak olmuyor diyor. Şenol hayırdır sen padişah torunu musun? Herkes yazıyor sen yazmayacağım falan. Hayırdır sen. Murat Erdatlı kardeşim seni seviyorum diyor ama hep kuru kuruya. Kendi yapacağına bana yapsın bir tane eser. Eser gürler ama diyor kalbi kedi gibidir diyor. Allah Allah. Murat abinin kalbi kedi gibi mi? Bulut gibidir o ya. Hasan günaydınlar kardeşim. Aleyküm selam Hasan Akkaya. VMN FM ailesine selamlar abim diyor. Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar değerli abim. Eyvallah Hasan'ım, hoş geldin. Neredesin sen Hasan ya? Hasan Akkaya güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Uzun zamandır Hasan'ın da ses çıkmıyordu. O kadar parayı bir masaya verdim demesin diye söylerdim diyor. O kadar parayı bir masaya mı verdin? Yok canım vermedim, ucuza aldım. Bah bah bah bah bah bah. Abi o para zaten gözden çıkmış. Kalan 700'ü Onur abiye basar. Ya niye Onur abine veriyorsun diye anlamadım ben bu iş demişim. Niye yani, at mısınız siz? Veli Efendi de ona basıyor, ona basıyor. Nedir abi bu ya? Gazi koşusu mu var? Benim bilmediğim ne var? Ben öyle yerlere tek gitmem. O yüzden ne yalana gerek yok diyor. Tek gitmezsin. Yenge ne derse o olur çünkü Raşit yani. O isterse alacaksın, istemezse almayacaksın, bu kadar. Abi 700 euro kaldı ya geriye, onu da başka bir şeyler alır diyor. Sonuçta diyor 1600 verecektim der bana diyor. He. Sonuçta diyor o parayı çıkardık gözden diyor Suat. Eyvallah, onunla da başka bir şeyler alır diyor. Eyvallah Suat. Demek ki diyor siz söylemezsiniz diyor Aynur Demircan. Tabii canım. Söylenir mi? Dediğiniz gibi. Dediniz ya diyor. Tabii canım söylenir mi hiç ya? Cebellezi, cebellezi. Söylerim tabii ki diyor. Kendi paramı zula mı yapayım diyor Gürcan. Mantıklı. Kendi paranı niye zula yapacaksın değil mi Gürcan abi ya? Masayı 990 alırdım. Gerisiyle de devam ederdim alışverişe. Maksat diyor Haydar kazansın. Görüyor musun bak, duyarlı müşteri. İşte bize böyle müşteriler lazım. Maksat diyor arkadaşımız dostumuz kazansın diyor. Eyvallah Onur ya. İşte bu ya. Murat abi şeytanın aklına gelmez senin yaptığın var ya, bravo diyor ya. Niye ya, ne yaptı ki? Ah Murat abi ah. Geriye kalanı hanıma veririm, harcasın. Zaten gözden çıkarmışım parayı diyor. Paranın nereden geldiğini söylemem ama diyor. Hacımı görüyor musun? Bak hacım diyor. Hanıma veririm, harcasın parayı diyor ya. Söylerim abi, niye söylemeyeyim? Eşim istediğimi alıyor zaten diyor. Bizde ayrı gayrı yok çok şükür diyor. Tabii Demet biliyoruz artık. Cip aldı yani ya işte. Cipi alan bir masayı mesirgesin Allah'ını seversen şimdi yani. Öğrendik artık onu, öğrendik. Konu neydi?
Mesajları seke seke okuyorsun, atlıyorsun diyor. Soruna cevap verdim, okumadın. Allah Allah, ne vermişsin, dur bakayım. Ha, bir saniye. Ha, ben söylerdim aksini yapanlara. Bugün sessiz kalacağım, tatilde. Şenol diyor, ben olsam söylerdim diyor ama diyor. Aksini yapanlara diyor bir şey söylemeyeceğim. Tatilde olduğum için kimseye dokunmayacağım diyor. Eyvallah Şenol. Yahu Şenol diyor. Okumadığın mesajları böyle bir antwort yap, bir nokta koy, hatırlat. Maşallah bugün nasıl bir mesaj vardır böyle ya. Söylememe gerek yok diyor. Elim dolu geldiğimde bariz, belli ki diyor para bitti. Çok uygun aldım derim, işin içinden çıkarım. Hatta diyor bir tık borçlandım bile diyebiliriz buna. Mantıklı Şerife müdürem. Valla müdüremiz diyor yani. Söylemeye gerek yok. El kol dolu geldi mi zaten diyor. Olay anlaşılıyor. Mantıklı. Başka çare yok vazgeçmekten. Bıraktığın hoş veda. Ama sonunda boş bir veda. Yani öyleymiş. Çok kıymetliymiş. Konu neydi? Konu iki oldu. Konu arkadaşlar şöyle. Bir masaya bakıyorsunuz, Rota Möbel'de beğendiniz, 6 tane sandalye, 1 tane masa açılıyor, kapanıyor. Çok güzel bir masa böyle.

Diyor ki ya güzel bir haberim var. Masa 990'a düştü. Aba 700 euro cebinizde kaldı. Tamam mı? 990'a masayı aldınız. Evinize kadar da bedava götürüyorlar. Evde kurulumunu da yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Sıkıntı yok. Şimdi arada 700 euro fark var. 1690'dı, 990'a düştü. Aradaki 700 euroyu eşinize söyler misiniz, söylemez misiniz? Günün sorusu bu. Murat abi, BJK Murat işi bitirmek üzere. Abi senin ev mi burası? BJK Murat. Vay vay vay, sofrayı kurmuş Umut Kaptan var ya, maşallah ya. Umut Kaptan'ım afiyet olsun. Oradaki tüm kaptan arkadaşlar. Ya çiğ köfte bile yapmış. Kaptanları görüyor musunuz? Yok böyle bir şey. Sesli mesajlar verebileceğim yayına. Birazdan denedim. Sanki çalışıyor gibi. Hacım paranın nereden geldiğini söylemem dedin de. Yoksa dün Arjantin maçından mı geldi diye. Tabii 100 lira yatırdıysa 2800 lira iyi para abi. Allah bereket versin. Yok yok, uzak durun abi. Şöyle bir şarkımız olmadı be abi diyor. Kemal diyor, kazandığım parayı alırdım, sonra gider Raşit'e basar. Yok, yatar o para, batar. Kadınlar o parayı alır, kötü günler için saklar. Sonra ya makyaj, çanta, kıyafete basar o parayı. Kötü gün o mu oluyor şimdi? Kötü günler için saklar diyor. Sonra kuaför, makyaj çantası, kıyafet bilmem ne hepsini diyor harcar. Allah Allah. Bir de tersini düşünün. Cebinizde 1700 euro var ama masa 2000 oldu. O 300'ü kim verirdi diyor. Ya Tamer sen de ortalığı karıştırma. Müzumsuz müzumsuz konuşma ya. Allah Allah. Öyle bir şey mi olurmuş ya? Burası Türkiye mi? Allah Allah. Ali abi ya yine unutuyorsun diyor ya. Unutturmuyorsun diyor ya. Konu masadan niye benim arabaya geldi yine diyor. Ya bir şey mi dedim? Arabayı alan dedim. Masayı koltuğumu almayacak dedim ya. Allah Allah. Vay bak, BJK Murat rotadan aldığı koltuğu kurmuş. Abi bu koltuk benim koltuğun aynısına benziyor. Aynı koltuğu mu aldık yoksa Murat abi? Vallahi Murat abiyle aynı koltuğu almışız herhalde. Dur eve gidince bir daha bakayım koltuğa. Çok benziyor. Murat abi taşınca kendi evini sıfırdan düzüyor adam. Yapıyor bu sporu ya. Her şey rotadan. Satıcı ben olsam sesimi çıkarmam. 1690'a satarım diyor. Fazlasıyla kendi evime de bir masa alırım diyor. Bah. Bah ya. Olacak iş mi arkadaşlar? Satıcı ben olsam diyor sesimi çıkartmam. Zaten diyor parayı getirmiş koymuş önüme diyor. Alırım parayı diyor. Veririm o fiyata diyor. 700 de atarım cebe diyor. Onunla kendime bir masa da ben kendime alırım diyor. İsimsiz tabii, isim vermiyoruz arkadaşlar. Haydar, sen niye böyle şeyler aklına gelmiyor? Haydar saf köylü abi, hiç böyle şeyler düşünmüyor, masum. Hemen diyor ya işte masanın fiyatı düştü, bu para diyor geri veriyor falan. Haydar böyle iyi niyetli. Ama bak görüyorsun değil mi, adamlar neler yapıyor, neler neler. Cümleten hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar. Süleyman Şimşek geldi, hoş geldi. Süleyman'ım tam şef oldun bu sıralara, tam patron. Patron Süleyman, vay be. Kalbinde yükselen bu ses. Ali abi diyor, Kemal, Onur, Raşit hayırdır diyor. Bu paralar nereden buluyorlar? Birbirlerine basıyorlar, bir şeyler yapıyorlar diyor. Hayırdır diyor. Vallahi ben de sorguluyorum ama bilemedim yani, ben de bilemedim. Dur şu şarkıyı bir çalayım da var ya, şöyle bir kendimize gelelim, yemin ediyorum. Dur şunu bir dinleteyim.

O para oranın kısmetiymiş diyor. Oradan o paraya başka bir şey de alırım diyor. Bak bu çok mantıklı Murat abi. Arkadaşımız kazansın değil mi parayı? Zaten diyor oranın kısmeti diyor. Bir şey daha alırım yanına. Eyvallah.

Ben gururla söylerim, kalan farkla da kaç tane derse çeyrek altın alırım, yatırım amaçlı. Hem eşime hem çoluk çocuk büyüdü, altını lazım derim diyor. Bak bak bak, Demet'i görüyor musun? Geleceğe yatırım yapıyor. Bah bah bah.

Her şey yalan arkadaşlar. Haydar'ım para iki katına çıktı. Sen bir masa daha ayarla diyor. Dedim bir masa daha ayarlasın ya. Abi 1690'dan 990 bak bak bak. Bakın beyler yine... Aa Raşit'a. Kankalarına yaz bunu, özelden gönder Raşit.

Şimdi o nasıl oluyor? Para oranın kısmeti olsa abi diyor, indirim olmazdı diyor. Demek ki para oranın kısmeti değil. Gerçekten. Kalan parayı Onur abiye veririm diyor. Masaya ödediğim parayı da çıkartır bana geri verir diyor. Allah Allah. Geri kalan parayı veriyorsun 700'ü, Onur da çıkartıyor sana 1000 lira veriyor. Öyle mi oluyor? Vay be.

Araya bir tane de Müslüm Baba sıkıştırdık sabah sabah. İyi gitti ama ya. Vallahi bilmiyorum, ben hoşnutum durumdan. Gayet memnunum halimden. Bir tane babalardan, bir tane de analardan olsun, hadi bakayım. Yemek masasını ve sandalyelerini ucuza aldınız, söyler misiniz diye sorduk. Çoğunluk söylüyor. Yani doğru söyle. En mantıklısı arkadaşlar. Tabii aldığınızı söyleyeceğim. Yani ucuz aldığınızı söylemeniz mantıklı ama söylerken havanızı da basmanız lazım. Vallahi 1690'dı, gittim. Kardeşim bak, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bana fiyat yapacaksın. Ya benden de kazanma ya. Herkesten kazanıyorsun, kazanma benden de. Ne olacak sanki? Arkadaş işi oldu. Fabrika çıkış fiyatına, Türkiye'den çıkış fiyatı 990 liraya verdi bana. Herkes alamaz. Sen gitsen alamazdın. Sayemde 700 euro evin ekonomisine katkı sağladım. Hadi. Artık evde 3 ay konuşur. Ben de biraz farklı istiyor. Biz havamızı başka atıyoruz. Git Aydar'ın yanına selamımı söyle, o bedava verir. Öderim ben sonra, hallederim. Selamımızı söyle, hallederiz. Sıkıntı yok.

Allah Allah. Ali abi günaydınlar. Ali Kılınç, hayırlı sabahlar, günaydınlar, kolay gelsin. Gölhisar'dan selamlar ve aleyküm selam Ali abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abi.

Bu arada Türkiye'ye tatile gidecek olanlar valla dikkat etsinler. Öpen bir tane ablamız var, serbest bırakmışlar. Yücel Hanım'ın tayfasına da güzel bir selam söyleyelim ya. Bulgaristan Yücel Hanım'ın tayfasına da selamlar ve aleyküm selam. Sesli mesaj oluyor. Birazdan bu şarkının ardından sesli mesajları vereceğim. Umut Kaptan'ın sesli mesajları var. Şenol, sana da bir sesli mesaj hak. Hadi bakalım sen de gönder. Oluyor herhalde. Yani olduğunu düşünüyorum. Sistem okey veriyor şu anda. Sen işte masa değil koltuk alırım sana diyor. Vay be. Onur açtı kesenin ağzını. Zaten biz rotaya gidince Kadir abi, Haydar kardeşim yapacağını yapıyor. Teşekkür ediyorum diyor. Eyvallah BJK Murat. Aynen öyle. Sağ olsunlar, ilgileniyorlar her daim.

Şimdi Murat Erdatlı'nın bir mesajı var. Onu bir okuyacağım ama şarkıyla birlikte okuyacağım. Bekletiyorum o yüzden. Şu şarkı bitsin. Tarzı değiştireceğiz. Süleyman, sen olsan ne yaparsın? Süleyman Şimşek. O abla hangi bölgede diyor. Avrupa yakasındaymış o ablamız. Niye, hayırdır? Abla seni öpsün diye o tarafa mı gideceksin? Ne yapacaksın? O abla diyor hangi bölgede diyor. Allah Allah. Ne yapacaksın abi? Kadın tutukladılardı, geri salmışlar. Burdurlu Mehmet, Gür Bey restoranta gidersen park yeri bulabilirsin. Quellenstrasse'de bu saatlerde fazla sıkıntı olmuyor. Yan sokakları falan, orada park yolu bulmak, park yeri bulmak çok kolay oluyor. Bir de şimdi yaz tatil dönemi ki çok rahat bulursun. Quellenstrasse 100, Gür Bey restoran. Selamımızı söyle Cihan abiye de. Oralardadır zaten. Dur şuradan devam edelim. Şurayı durduralım abi. Şuradan. Süleyman, şimdi bir koltuk baktın, ondan sonra beğendin koltuğu, Roto Möbel'de 1690 euro. Sonra bir hafta sonra parayı denkleştirdin, geri geldin, tamam mı? 1700'ü koydun masanın önüne, işte 1690 diyelim, koydun masaya. Haydar dedi ki sana, hadi iyisin, şansın var, koltukta ucuzluk var, 990'a düştü. Pardon, yemek masasında. Ucuzluk var, 990'a düştü. Aldın, eve kadar da ücretsiz getirdiler, montajını da yaptılar, tamam mı? Ama 700 euro cepte kaldı. Şimdi bunu söyler misin eşine, söylemez misin? Soru bu. Fatihcan, günaydınlar. Ali abim, iyi yayınlar. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Villa Corso. Bizde diyor parayı diyor ya dansöze ya da köçeye basarlar diyor. Bas bas bu paraları diyor gençlere, ne oluyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Murat Erdatlı, ben de çözemedim olayı. Arka planda bir çete, bir şeyler var. Paralel yapı var ama kendi aralarında eğleniyor gençler. Bizim soyadımız yeter abim diyor. Ünlü. Vay, Onur Ünlü. Eyvallah Onur. Abi benim soy ismim Ünsüz ya. Ali Süzen. Süzüyoruz neyi süzüyorsak. Bizden kaçmaz. Buradan iş arkadaşlarım Metin Bozan ve Adem Eşsever'e selam olsun. Onları da Viyana FM tayfasına aldım inşallah diyor. Birkaç güne mesaj da gönderecekler. Hadi bakalım Adem ve Metin, bekliyoruz mesajlarınızı.

Birden kendimizi Ankara havalarında bulduk, iyi mi? Biraz eylem, fırsat elden kaçıyor. Kim ne yapsa aynı yere göçüyor. Usta, bunlar tam paralelci. Paralel yapı var abi diyor. Dikkat et diyor. Koltuğunu sallamasınlar seni. Allah Allah. Allah Allah. Yani ben anlayamadım, yok. Parayı Onur'a bas, Kemal'e bas, Raşit'e bas. Ne arkadaş bu ya? Raşit'e parayı basan kazanır diyor. Allah Allah. Enteresan. Siz arka planda ne yapıyorsunuz? Maçlara bahis falan mı oynuyorsunuz gençler? Gençler diyor, uzak durun bu işlerden. Hacım valla doğru söylüyorum. Basmayın, basılmayın. Sıkıntı bu işler diyor ya. Abi Haydar kardeşim sağ olsun hiç etikette yazan fiyatı okumadı diyor. Eve gelince ben bugüne kadar nereye ne harcadığımı daha eve söylemedim. Oo. Hadi öyle de böyle ne ödediğimi bilmez diyor. Süleyman ya, maço ya. Valla. Adam abi adam. Söylemem diyor ya. Aslında soru öyle değildi Süleyman. Ben biraz değiştirdim soruyu. Eşinize söyler misiniz? Hani parayı biriktirdin. İşte masanın fiyatını öğrendin. Parayı biriktirdin ya da eşinden aldın gittin. Masayı aldın geri geldin. E parayı eşinden aldın ya, söyler misin söylemez misin? Erkekler de katılsın diye biraz farklı şey yaptık. Ne derler? Farklı sorduk soruyu. Şimdi şuradan hangisini? Şunu gönderelim ya. Bu çok çok ağır oldu. Dur bir saniye. Şunu gönderelim.

0: Abi gel diyor, Kemal Ünal'dan sana gün vereyim. Adı üstünde, pardon, soyadı üstünde. Ünal. Ünal. Ama bak Onur almış, ünlü. Sen ün alacaksın da. Oo Kemal, yolun çok. Abi diyor, yakında olan arkadaşlar buyursun gelsin, çorba ısmarlayayım, Gürbey'deyim. Afiyet olsun kardeşim. Burdurlu Mehmet. Erdatlı abi, gençler dünkü Arjantin-Mısır maçında takılı kalmış diyor. Vallahi olabilir ya. Raşit'e basan kazanır bence. Hadi bakalım. Ben Ankara'dayken açma böyle parçalar, dayanamam. Niye ya? Oynarsınız Ankara'da. Allah rahmet eylesin. Aynen öyle. Umut Kaptan. Kumar yok bizde abi. Yapıya katılmak isteyen Kemal Ünal'a ulaşsın. Allah Allah. Enteresan işler. Dur hemen şuradan devam edelim. Hızlandıralım abi. Dur.
1: Bol kazançlar diliyorum. Efendime söyleyeyim. Bugünlük bir hatırlatma yapayım. Sırp üzeri gelecek arkadaşlar mutlaka telepas alsın. Telepas 15 euro. AMD'si de ABD'de mevcuttur. Bu telepas dediğim şey mount geçişler için, yani o otoban parası. Yani mecbur değilsiniz durup da karttan ödemeniz ya da bir kart alıp çekip de direkt transit geçiyorsunuz. Efendime söyleyeyim, ana vatan iskametiyle Bulgaristan'dan çıkışından 10 kilometre boyunca bir yol çalışması var. O yol çalışması dediğiniz, yani geçen seneden beri, bundan 2 sene 3 sene hep o yollar bayağı bir bozuk. Şu an çalışma yapıyorlar. Sırada fazla sıra bekletmiyorlar. Transit geçiştiriyorlar. Yani fazla açıp bagaj bakayım bunları yapmıyorlar. Yani gidişte görmedim. Çıkışta bakalım da göreceğim. Detay bir bilgi veririm o konuda. Efendime söyleyeyim, akaryakıt ucuz Türkiye'de. Onda bir sıkıntı yok. Ama otoban parası gerçekten pahalı. Radarlar çok. Bayağı bir radar var. Hız limiti uçuyor. Hız limitini ölçüyor. Mesafeni ölçüyor. Bunlar hepsini ölçüyor. O yüzden dikkat edelim. İkincisi, Macar yine göz açtırmıyor. Oraya da biraz hız limitimize uyalım. Ve Almanya'dakiler, gurbetçilerimizle fazla uymayalım. Onlardan bayağı bir mesafe tutalım. Adamlar 800-900 kilometre ya da 1200-1300 kilometreden Almanya'dan kalkıp da Avusturya'ya bir varıyorlar. Bir Avusturya'da daha gidiyor Türkiye'ye yani. Onlar bayağı bir uykusuz. Onlardan biraz mesafemizi koyalım. Efendime söyleyeyim ve bunu da bir tüm şoförler için geçerli. Efendime söyleyeyim, ağır bas tırlardan uzak duralım. Neden uzak duralım? Mesafemizi koruyalım. Adamın önüne geçip de 60-80'e düşüp de adamın tonajı var. Adam zorlanıyor. Yani buna lütfen biraz saygıda bulunalım. Adam takolu çalışıyor. Tahograf bir olayımız var bizim. O yüzden fazla şoförü meşgul etmeyelim. Cümleten şimdiden hayırlı yolculuklar. Selamun aleyküm. Kendinize iyi bakın. Hayırlı yolculuklar, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum.
0: Aleyküm selam Umut Kaptan. Yola çıkacak olanlara, yolda olanlara tavsiyelerde bulundu. Bulgaristan'da bagajlara fazla bakmadıklarını, X-ray cihazlarıyla kontrol yapıldığını söyledi. Türkiye sınırına yakın bölgede yol çalışması var. Dikkatli olmamızı tavsiye etti. Bunun haricinde Almanya, Belçika, Hollanda plakalı araçlardan da uzak durmamızı tavsiye ediyor. Haklı, çünkü onlar Viyana'ya gelene kadar, Viyana'yı baz alacak olursak, zaten 1200-1300 kilometre yol yapmış oluyorlar. Viyana'dan da Kapıkule'ye kadar yaklaşık 1300 kilometrelik bir yol var. Yani yorgun oluyorlar. Çok yakın tuttuğunuzda mesafeyi, Allah korusun, her türlü kazaya davetiye çıkartır. O yüzden mesafe bırakmakta fayda var. Aynı şekilde kamyon şoförlerinden de uzak duralım. Hem ne bileyim, arkadan gittiğinizde yani uyuyakalıyorlar, duyuyorsunuzdur işte, kamyonu arkadan çarptı, yaralı, ölü, her sene duyuyoruz bu haberleri. Hem takip mesafemizi kollayalım, artı kamyonların önüne geçtiğimizde de dediğim gibi, Umut Kaptan da dedi, hızı çok yavaşlatmayalım. Çünkü kamyonlar öyle araçlar gibi çok seri hızlanamıyorlar. Kaptan arkadaşlarımıza da, şoför arkadaşlarımıza da yardımcı olalım. Bu bilgiler için teşekkür ediyoruz Umut Kaptan'a, sağ olsun. Yola çıkacak arkadaşlara birkaç tavsiyede daha bulunayım. Sırbistan için interneti alabiliyorsunuz. Farklı seçenekler var internetlerde. Artık esim olayları da çok yaygınlaştı. Esim alarak da arkadaşlar yola çıkabilirsiniz. Böylece ikinci bir karta gerek yok. Esimleri hem Türkiye'de hem Sırbistan'da, Bulgaristan'da, dünyanın her yerinde kullanabiliyorsunuz. Sınırsız paketler var buna özel de. Bunlara dikkat ederseniz size çok yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde mount ücretleri var. Bunlar için de cihazlar alabiliyorsunuz. Alırsanız eğer daha seri hareket edersiniz ya da normal oradan gişeden geçerken ücretini ödersiniz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Yolda olan herkese de hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Bir hatırlatma daha yapayım. Geri dönüşte Çanakkale'den gemiye binip de Trieste'ye, İtalya'ya inebilirsiniz. Çanakkale'den Trieste'ye gemiyle.
0: Ya o
1: geçen sene bakmıştım, hatırladığım kadarıyla 195 euro araba, kişi başına 135 euro.
0: O bize pek uymuyor be Umut Kaptan.
1: 135 euro için bir yatak var. Bilginiz olsun. Cümleten hayırlı yolculuklar diliyorum.
0: O bize uymuyor. Niye uymuyor? Çünkü yani Avusturya'ya gelenlere Çanakkale'den binip de Trieste oradan yukarı çıkacak uymuyor. O daha çok böyle Fransa tarafına gidecekler için ideal. Avusturya için ideal değil. Bunu da söylemiş olalım. Tekrardan herkese sağlıcakla hayırlı yolculuklar diliyoruz. Güle güle gitsinler, güle güle gelsinler inşallah. Sevda Hanım günaydınlar. Esra ile dinlemedeyiz. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Rota Home ve Rota Möbel ailesine. Hedef Murat Erdatlı, yapıya başkan yapacağız diyor. Hadi bakalım. O söylerdi, bu kadar ödedim, şu kadar arttı diye benim yaptığım harcamayı söylemem. Maçoluk değil benim gözümde diyor. 18 sene oldu evlenel, daha bugüne kadar ne cebimdeki parayı ne de ne kadar kazandığımı ne de çocuklarım ne işim bilir, eşim bilir. Biz böyle gördük, böyle öğrendik. Eyvallah. Abi sistem buysa hiç bozmayacaksın. Aynen, sistemi bozmayacaksın abi. Bozduğun zaman sıkıntı. Selma Hanım günaydınlar Nevşehir'den. Abi yayınlar kolay gelsin. Müzik şahane, her şey bahane. Ben de memlekete kaçtım diyor. Sana birkaç resim atayım. Çok mutlu oldum diyor. İnşallah hepimiz mutlu olalım. Karabük'ten resimler göndermiş. Köy manzaraları göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyoruz Selma Hanım'a da. Sonracıma devam edelim. Hızlandıralım. Sesli mesaj atarım, yayın düşer. Hiç gerek yok diyor. Kahvaltı yapıyoruz. İtalyanları ürkütmeyelim sesimle. Oo, afiyet olsun Şenol. Vallahi kahvaltı. Ah, mis. Mis. Bu arada Hollanda, Belçika, Almanya Sıla yolunda en güvenli dinlenebileceğiniz yerlerden biri de Avusturya. Avusturya'da da Pandorf'ta dinlenebilirsiniz. Bobul kebap var. Hemen otobanın kenarında çıkıyorsunuz abi otobandan. İhtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Karnınızı doyuruyorsunuz bobul kebapta. Yolunuza devam ediyorsunuz. Tertemiz, pırıl pırıl bir işletme. Döner çeşitleri, pizza, pide, lahmacun, falafel, şinitsel. Bir türlü içecek. Bin bir türlü içecek var. Hepsi var. Aracınızı rahat rahat park ediyorsunuz. Tavsiye ederiz bütün gurbetçilerimize. Kalbime hemen haciz gelirdi sevdana esir. Salim Aydın günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ben sana deli olursam deliye bayram bir gün gelirdi gönlüne. Başka kimin sesli mesajı vardı? Demet'in vardı. Hemen Demet'in sesli mesajına bakalım. Aşkına kefil olursa
2: kalbime hemen. Ala abi şiveyi okuyamıyorsun. Normal mesajı da okuyamıyorsun artık. Ben şöyle anlatayım. Masayı alırdım. Gururla da söylerdim adama. Ondan sonra da giden kalan parayla gider çeyrek alırdım. Onu da derdim ki herif herif çoluk çocuk büyüdün öğrenelim. Yarın hepsi bir günde olmaz derdim. Altın lazım olur bize, ilin kapısına oturacak. Ne öğrecek o zaman derdim. Adam da ne yapsın artık, alınmış bir geri verilecek der ya. Kabul ederdi.
0: Süper ya. Herif. Masayı aldım. Bir de gittim üstüne altın aldım. Masa aldım, bana çeyrek altın masa aldım, 3 tane de çeyrek altın verdiler. Çeyrek altının fiyatı da düştü bu arada. Birini de seversen, ya çeker gibi... da terk eder. Allah'tan Raşit gelip bizden aradaki farkı istemiyor ha. Abi ben çeyre aldığımda 230 euroydu, şimdi 190'a düştü. 40 euro mu istiyorum demiyor yani Allah'tan. Hiç eğlenceli değilsiniz arkadaşlar. Bu yapı mapı ne ayaksınız siz diyor ya. Vallahi sorma Haydar, ne ayak bunlar ya. Vay uyuyorum, sen Ankara müzikleriyle geliyorsun. Selam olsun. Ve aleyküm selam kardeşim. İşin gücün rast gelsin. İtalyanları düşündüğün kadar bizi düşünsen iyi olacak Şenol diyor. Vallahi hiç sorma ya. Hep İtalyanları düşünüyor. Bizle işi yok. Oo Murat abi sen de mi gurbeydesin? Murat abi Burdurlu Mehmet de orada. Bir selamlaşın bakayım, bir resim atın. Mehmet bak BJK Murat abi geldi. Onur Ayancık eğmelerini dinle dinle bir bıkmadı ya. Barına taş olsa kırılır kalırım, basamazsın. Gönderin gönderin emojiler gelsin arkadaşlar. Bugün de veda vaktimiz geldi. Saatler neredeyse 9 olmuş ya. Aba. Birazdan İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak. Canlı canlı Viyana FM'de. Gönder gönder gelsin emojiler. Bana ve ekibime gelsin. Bütün emojilerinize talibim. Şu an sesimi duyan herkesten emoji bekliyorum.
3: İtalyanları düşünen kadar bizi düşünmeyen o şahsın ismini bir alabilir miyim? Onu benim yüzüme desin bakayım. Çünkü ben vallahi herkese kendime vermediğim kadar değer veriyorum. O ismi hemen alayım acil.
0: Şenol, Şenol. Vay buluşmuşlar BJK Murat abiyle Burdurlu Mehmet. Afiyet olsun gençler. Ya vallahi vakit olsa da ben de gitsem içsem çorbayı. Bir dörtlük de buradan dinletelim. Gönder gönder gelsin. Sesine yüreğine sağlık abi diyor. Eyvallah Demet, teşekkür ediyorum, sağ olun. Arkadaşlar sürçülisan ettiysem affola. Hatamız kusurumuz varsa artık idare edeceksiniz. Yaşlandık da. Gözümüz görmüyor. Oluyor oluyor arada hatalar, eksiklikler, yanlışlıklar oluyor. Yapacak bir şey yok. Merve Hanım, Guten Morgen, günaydın. Sessiz dinleyenler de bugün. Süleyman Baş, hayırlı yolculukların olsun kardeşim tekrardan. Ben ve annemden diyor. Gülücük emojisi. Aa. Dur, direkt bir dörtlük dinleteyim ya. Bir de çarşambadan bir dörtlük gönderelim dur.

Aha, geliyor. Çarşambayı sel aldı. Şerife teşekkür ediyorum. Kader Hanım teşekkürler. Kemal Müdürüm, Gonca Hanım, Bayram, Emine Abla, Emine Altıntaş, Nuray Abla, Aynur Hanım, Raşit, Merve Hanım, BJK Murat, Şenol, Demet, Ayten Hanım, Cesaret Abi, Murat Erdatlı, Dilek Hanım, Nesrin Hanım,

Bu arada arkadaşlar şu haberi de vereyim sizlere. Dün Trille Park'ta kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu tuvalete gitmiş biliyorsunuz bakıcısının kontrolünde. Sonrasında kaybolmuştu. Sabah saatlerinde biraz önce Viyana polisi açıklama yaptı. Kız çocuğunun sağ salim bulunduğunu duyurdu çok şükür. Tabii böyle olaylarda şöyle de bir şey aklımıza gelmiyor değil. Normalde sürekli kayıp olaylar oluyor ama gazetelere hiçbir zaman çıkmıyor. Bakıcısı dediğine göre muhtemelen bu çocuk ya bir gençlik kurumunda, Jugendamt ve benzeri bir kurumda muhtemelen de kaçıran ailesidir diye düşünüyorum ben. Yoksa gazetelere, mastelere hiçbir yere çıkartmazlar. Polis, molis de bu kadar yani uğraşıyor ama bu kadar detaylı uğraşılmaz. Gazetelerde de böyle manşet manşet yer vermezlerdi. Sağ salim bulunduğuna da çok sevinmiş olduk, sevindik. Allah çocuklarımızın ayağına taş değdirmesin. Rabbim her türlü kötülüklerden korusun inşallah. Hepinize güpgüzel, musmutlu, besbereketli, hapayırlı, kopkolay bir gün diliyorum. İyi tatilleriniz olsun. Süpsüper, müsmükemmel tatilleriniz olsun. Yola çıkacaklara hayırlı yolculuklar. Güle güle gitsinler, güle güle dönsünler inşallah. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mega süpermarketler, Arset Centrum, Simmering, Bovul Kebap, Pandor, Florya, Evans Dekorasyon, Gür Bey Restorant, Viyana'nın çorbacısı, Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. Başka unuttuğumuz bir şey kaldı mı? Kalmadı. Hadi alasmalıdık. Ali Süzen. Ali Süzen.

Efendim herkese günaydın, guten morgen, iyi sabahlar, nasılsınız? Türkiye ve Avrupa'da ortak yayındayız. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, kaptan konuşuyor. 35 bin fite çıkmaya. Hazır mısın Avrupa? 35 bin fit. Oo İbo. Nein İbo, bugün çılgınsın. Ben haftanın tam ortası, çarşamba gününü seviyorum ya. Vallahi çok seviyorum. Geçmiş, nasılsınız, keyfiniz nasıl? İyisiniz değil mi? Sağlığımız yerinde. Ah maşallah. Hadi başlayalım o zaman.

Dünya liderleri Ankara'da iki gün boyunca dün ve bugün Macron sabah sporunu yaptı. Beraber böyle güzel bir Macron'la sabah sporumuzu da yaptık. O Ankara'da, ben İstanbul'da. Trump 12 saattir evinden çıkmamış. Yani otelinden dinleniyormuş. Ben size bilgileri aktarayım. NATO zirvesi için 7-8 Temmuz biliyorsunuz iki gün boyunca dünya liderleri Ankara'da. Ankara'nın tamamı şu anda kuş uçmaz, yani kuşları bile aşırı derecede şu anda bir yoğunluk var Ankara'da. Ankara! Dünya liderleri Türkiye'de şu anda. Guten Morgen. Oo, Nuray ablam gelmiş. Günaydın İbom diyor. Günaydın. Ne yapıyorsun canım benim? Keyfin nasıl? Stuttgart havalar nasıl? Bak Bircan da geldi. Anka Premium Event. Bu iki fıstık geldi hemen. Günaydın İbocuğum. Nasılsın demiş. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Her şey oldu mu? İsveç'ten Sabri abi de geldi. Hoş geldin Sabri Salih. Kral. İsveç'te Malmö'de sahilden güzel videolar atıyorsun. Geçen gün denizdeydin. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar dilen. Salim abi sen de hoş geldin. Evin Kasta oyuncularımızla beraber bizleri dinliyor. Ne kadar güzel ya. Herkes buradaymış valla. Kanka günaydın demiş. Erdatlı Murat abi hoş geldin. Nasılsın canım benim? BJK Murat'la Murat Erdatlı peş peşe mesaj atmış. Bir dilek tutayım aralarına girmeden. BJK Murat günaydın. Dünya liderleri biziz kardeş. Ya seviyorum seni ya. BJK Murat seni göremedim Ankara'da. Oo geliyorum, konum at ya. En sevdiğim çorba. Murat abi sen beni ne zaman götüreceksin? Hı? BJK Murat ne zaman çorbacıya götürüyor? Var ya Viyana'ya geldiğim zaman Murat Erdatlı beni güzel bir yere götürmüştü. Var ya. Bir de bir tane şey var. Dönerciye gittik. Adamların olmasa orada sıra bekliyorsun yine. Abi dedim alt tarafı bir dönereceğiz. Ben sıraya girmem. Sendeki cesaret bende olsa. O döner masama gelecek dedim yani. Döner bulur masama gelir ya. Bir daha gidelim ya, sevdim orayı ben. İbocuğum nasılsın? Ben sana çok ama çok öpücük atmak istiyorum demiş. Atabilirsin Melda'cığım. Bu senin en doğal halin. Şu an İtalya'dayım. Arkadaşlarımın sana çok selamı var. Rümeysa'nın ve bir de Beyza'nın. Ben bu arada Beyza'nın arkadaşıyım demiş. Çok teşekkürler. Beyza nerede? Beyza da çok iyi bir arkadaşım ya. Aa Kamer geldi. Kamer neredesin sen koç kadını? Günaydın İbo, Guten Morgen demiş. Günaydın güzelim. Kamer, trene bineceğim de Mödling deneyeceğim. Ama korkuyorum, sen şimdi bir varsın bir yoksun Casper gibi. Orada kalırım diye korkuyorum. Yani. O trende kaybolmak istiyorum ama beni bulan birisi lazım. Ya beni bulacak birisi lazım. Ama gerçekten o vibe'ı alamadım senden ya. Koç kadınları yapmaz aslında. Bence senin yükselenin değişik. Bugün koçları yorumlatalım ya. Merhaba Sayın Elden demiş, hoş bulduk. Değil, bak geldi. Tabii, kim ölüyor belli. Sana akılda... Raşit yarın İstanbul'a mı geliyorsun? Tüh ya, ben de İtalya'ya gidiyorum. Yere geldi. Yeni mi çalıyor, daha yeni kapadım. Seviliyorsun Raşit, hoş geldin. Dumdum, seni duydum, kesin oydun. Telefonunu da açmıyorum, zor durum. Dışarı çıkamıyormuş Sultan diyor ki Ankara'da diyor dışarı çıkamıyor, her yer kapalı. Ama adamlar söyledi ya Salim abi. O bölgede oturanlar dedi yani farklı yollardan geçmeleri lazım. Geçen gün aradı benden fotoğraflarını istiyor. İbocuğum fotoğraflar atar mısın? Biliyorsunuz ben bir fotoğraf sanatçısıyım. Çok güzel bir fotoğraf makinesi aldım. Güzel kadınlarımızı, güzel arkadaşlarımı çekiyorum ama onların fotoğraflarını vermiyorum. Korkma kaybolursan ben seni bulurum demiş. Ya Kamer çok iyisin ya. O iş bende diyor. Yükselenim ikizler İbo. Of. Normali koç, yükselen ikizler.
Benim en çok anlaştığım burç biliyor musunuz? Koça ikizler, ciddi söylüyorum. Tabii, tabii, kim ölüyor belli. Ama bir türlü bulamadım tabii. Kamer bugün çalışıyor musun ya? Başka yere geldi. Tabii, tabii. Viyana'ya geleceğim arkadaşlar. Acaba Mödling'e mi gitsem? Kamer sen ne zaman tatil modundasın? Ona göre tren bileti alacağım. Hadi İbo. Trende kaybolalım. Benim radyomuz dünyanın her yerinde yayında. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve dünyada ortak yayında. Biliyorsunuz ki ilk günler sadece Viyana'ya yayın yapan radyomuz bugün dünyanın her yerinde yayında. Çorbada biraz tuzumuz varsa ne mutlu bize. Ama çok çalışıyoruz vallahi ya. Ben çok abi dünyayı gezdiğim için herkese dinletiyorum kanalı ya. Bu durum patronun umurunda mı? Bence umurunda olması lazım. İbocuğum sana bir şey itiraf edeyim mi? Sabahları çok mutlu uyanıyorum demiş. Sebebi sen olabilir misin acaba Tuğba? Oo. Tam 90'a çakmış oldu. 23 Temmuz'da ben Türkiye'deyim demiş. Ya Kamer bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu sefer de buluşamazsak gönül koyacağım ben. Vallahi 23 Temmuz'da bütün işlerimi iptal ediyorum. Seni nereye götürsem acaba 23 Temmuz'da? Bak Raşit de geliyor ama Raşit yarın geliyor. Tüh ya ben de ithal edeyim Raşit. Ama Kamer gelince bütün işlerimi iptal ediyorum. Nine Ibo, Nine Ibo.

0: Kuşadası'na gel ama demiş. Bak ya.
1: Sen tuhaflaşıyorsun. Küçük bir çocuktan çocuk olup.
0: Kız gelmemem için nerelere gittiğimi. Tamam gelmiyorum ya. Sen git Kuşadası'na. Gerçi İzmir'e geçeceğim ben. Belki İzmir'den oraya geçebilirim. O zaman Çeşme'de buluşalım, tamam mı? Çeşme'de Günay Restorant'ta buluşalım. Günay ve Günay Restorant'ta Sıla'dan Özcan Deniz'e, Emrah'tan Tutun'da Türkiye'nin en iyileri Hakan Altun hepsi Çeşme'de olacak. Bir gideyim keyif yapayım ya. Yani.

Aynen öyle, biliyor musun Beyceki Murat? Ya var ya, seni seviyorum ya. Çok komik bir şey yazmış da. Şimdi dün Tuğba bana bilet almış. Çok yakın arkadaşım Tuğba. İbocum diyor, en çok sevdiğin yere götüreceğim seni. Şimdi dedim ki Tuğba, ben mümkün değil o tarihte gelemem. Bana sormadan bilet almayın arkadaşlar. Önce bir sorun. Çünkü ben 1-17 Ağustos çalışıyorum Yenikapı'da. Çorba içiyor ya. Pardon ya. Ben yarın mı dedim diyor. 23'ünde geliyorum demiş. Tih ya Raşit, 23'ünde de Kuşadası'ndayım ya. Kuşadası'nda Türkiye'nin en büyük AVM'lerinden bir tanesinin açılışını yapacağız. Gerçekten çok iyi bir yer. Geçen gün Kuşadası'na gittim günübirlik. AVM'nin açılışında Türkiye'nin en önemli starları gelecek. Ben de orada sunumdayım. Bu arada 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağım. Kıbrıs'taki dinleyicilerime duyurum.

Hemen tarihleri belirledi arkadaşlarımız. 1-17 Ağustos İstanbul Yeni Kapı'da olacağım. Ajda Pekkan'dan tutun da Yıldız Silbe, Semih Cenk'ten tutun da Tiesto'ya dünyanın en iyileri 17 gün boyunca Yeni Kapı İstanbul Festivali'nde olacak. Üretmek suçtu sanki, hep vermeden istedin, o kalp benim. Ben de Koç burcuyum İbo'cum demiş. Benim de yükselenim akrep. Tüh ya, yükselen ikizler çok iyi. Hiç değilse hasrete saygı göster. Bu kadar anla yeter, acı zamanla geçer. Ayten geldi İstanbul Yeni Bostan, hoş geldin. Değilse hasrete saygı göster. Kamer bir selfie atsana, güne bakayım nasıl başlamış ya. Ama bana at. Insta'dan. Artı 43 660 130 19 79 Kübra diyor ki çok sevdim, Düsseldorf'taki arkadaşlarım ziyaretime geldi. İbrahim'cim en güzel şarkıları bize yollar mısın? Tabii ki yollarız. Ya bir şarkı söz vermiştik sevgili Dinara'ya. Dinara bizi dinliyor mu şu anda? Güzellik merkezinde dün İstanbul Beylikdüzü'nde

Arkadaşlar sabah kahvaltıda arkadaşlara ekmek hazırladım ama ekmek yandı. Hikayeme bakabilirsiniz. Instagram'da bir hikaye paylaştım. Ona bir göz atın lütfen.

benim. Ay burcum kova çünkü İbo, o yüzden bu arada tabii ki çok iyi anlaşırız demiş. Gerçekten öyle biliyor musun? Ay burcu kova, bak kızın normali koç, yükseleni ikizler, ay burcu kova. Abi direkt uzaya ya. Ya arada Jüpiter, Mars falan geçersin. Bir de aşırı tatlı, iyi niyetli, merhametli ve bir de güzelliği de üstüne eklenince abi dadından yenmez ya. Dadından yenmez. Testi kebabı yapıyorum İbocuğum. Testiyi kırmaya ne dersin diyor. Hiç kulağa hoş gelmiyor Mahmut abi ya. Aytan İstanbul Yeni Bosna. Hoş geldin canım benim. Çok teşekkürler Rümeysa. Benim için güzel bir şarkı seçer misin? Çünkü çok sevdiğim erkek arkadaşımdan ayrıldım demiş. İnşallah barışırsınız canım ya. Tüh ya.

De Ersöz Ulubey karakterini canlandıran, oynayan, evet. Sevgili Ümit Acar'a da çok selamlar. Aynen, bizden de çok selam. Salim abi. Salim abi, benim şimdi radyoda 25. yıl belgeselim olacak, tamam mı? Onun ismini bir bulalım, bana çok iyi gelecek o kısa film ya. Biraz mı yandı? Ekmek kömür olmuş diyor İbo'cum. Bir hikayeme bakabilir misiniz ya? İbrahim Elden TV. Hikayeme bir bakabilir misiniz Instagram'dan? Ekmekler nasıl olmuş? Bejeke Murat. Murat Erdatlı. Sevgili Dövmeli Tülay. Kamer. Nuray abla. Bircan. Salim abi. Bir baksanız Ayten'cim. Bir bakın hikayeme. Ekmek nasıl pişmiş? Ekmek nasıl pişer? Onu bir öğrenin ya. İbrahim Elden'den bir öğrenin. Günaydın Ponçik. Hoş geldin. Nasılsın? Keyifli yayınlar diliyorum demiş. Sağ ol güzelim. Dövmeli Tülay. Bir tane dinleyicim mesaj atmış. Tülay Hanım'da kaç dövme var diyor. Yememiş, içmemiş. Sabah saat 5.30'da mesaj atmış bize. Oğlum rüyanda mı gördün? Ya da seni ne ilgilendirir? Dövmeli Tülay'ın kaç tane dövmesi var? Aynen Bejeke Murat. Diyor ki İbrahim Elden diyor herkesin yanında. Adamsın ya. Sevenin, ayrılanın, herkesin yanında. Günümüz aynı, değişen kader. Sevgilinizden mi ayrıldınız? İbrahim Elden'i dinleyin. Aynı. Kendinizi mutsuz mu hissediyorsunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz bu yaz günleri? Korkmayın. Süper İbo var. Süper İbo her eve lazım. Ne? İzmir'e mi gidiyorum? Yok canım. Nurgül, İzmir'de havalar nasıl? Ulan bütün parayı G kasaya yatırdık, paramız kalmadı ya. Neyse ya, tüh ya.

0: en az arkadaşlar şöyle bir...
1: Uzakta neler arıyorsun?
0: Bir 300-500 tane sunum yapmam lazım. İlk gün için fena pişmemiş ekmekler ama yarın gelme demiştir kesin patron demiş. Aynen öyle. Ya benim çok sevdiğim arkadaşımın fırını var. Dedim ki şu ekmekleri ben pişirebilir miyim? Hani ekmeğimizdeyiz sabah sabah. Abi bütün ekmeği yaktık ya. Kamer de diyor ki ilk günden fena olmamış canım. Ya bir Erzincan tulumu aldım. Parmaklarınız yersiniz. Sıcacık dedim bir ekmekle beraber tereyağı, tulum peyniri işte. Biraz böyle bir kahvaltı yapayım. Biraz karpuz, biraz kavun. Hafif yemek istedim bugün. Normalde ben her sabah ciğer yerim, et yerim. Yani her gün güne etle başlıyorum. Abi et yemediğim zaman var ya mutsuz oluyorum ya. Ne yalan. Abi fırındaki bütün müşteriler güldü ya. Artı 43-660-130-19-79. Nedense bir benim yanımda değil BJK Murat demiş Raşit. Oo. Murat abi baksana laf söylemiş Raşit. Biraz ortalığı karıştırayım. Şaka şaka. Ben izledim zaten. Daha değil demiş. Davet edersen de geliriz İzmir'e. Salim abi. Tüh ya bir kişilik yer varmış ya. İzmir bizim kalemiz ya. Kuşadası, İzmir, Çeşme, Didim. Çok sevenim var orada.

Ya bir tane şarkı var. Oya Bora'nın bir şarkısı var. Çok seviyorum o şarkıyı ya. Topu topu bir deste. Oya Bora ara beni. Ara beni, boya beni. Gelsin mi? Allah Allah. Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. Bu şarkının enerjisini kimler taşıyor? İnsanoğlu bir enerjiyle yaşıyor, biliyorsunuz değil mi? O kalbinizdeki o tutkulu heyecan, lütfen o bitmesin. Bugün mutsuz olabilirsiniz. Bugün paranız az olabilir, çok olabilir, hiç olmayabilir. Ama her zaman moraliniz olsun. Bu hayat üzülecek kadar uzun değil. Gerçekten öyle. Sıfırdan yüze bazen 5 saniyede, bazen 10 saniyede çıkın. Ama sonuç itibariyle her zaman mutlu olun. Çok güzel bir şarkı ya. Şarkı mıydı? Gelsin mi? Hadi bakalım. Yeni versiyonunu çalalım ya, dur. Biraz daha düzenlemişler bunu. Bu şarkının tutkusunu, enerjisini kimler yaşıyor? Bir görebilir miyim?

0: güzel şarkının sözleri ya. Keşke böyle güzel enerjisi olan insanlarla her zaman zaman geçirsek. Nesilleri o kadar çok tükendi ki çok az kaldılar ya. Baksana ara beni her canın istediğinde. Aynı heyecanı bulabiliyor muyuz? Hadi o zaman. O zaman ara beni. Hazır mıyız? Şimdi. Ara beni. Arkadaşlar hayatınızdaki insanı öyle bir seçin ki mutlu olsun yani gerçekten. Çünkü hayat çok negatif. Zaten çok sıcak dışarısı. Bir de negatif insanlarla uğraşmayın. Vallahi zaman geçireceğiniz insanları iyi seçin. Hayatınız her zaman pozitif birisi olsun. Yani heyecanlı, sabah mutlu uyanan birisiyle beraber olun. O yüzden bu güzel enerjiyi, bu güzel heyecanı yaşıyoruz. Burçlara geçelim hemen. Murat abi burç yorumu yapacak. Murat abi bazen alıyorum ama o kadar çok ben çok istediğim için Murat abi sağ olsun beni kırmıyor. Bilginiz olsun. Herkes burcunu yazsın. Mesela Koç burcu, yükselen ikizler, Ay burcu, sevgili kovalar burada mı? Nurgül İzmir, İbocuğum hadi atla gel sahil çok güzel demiş. Vallahi gelirim çağırma beni. Şimdi bu şarkıyı çalacağım ama önce Murat abinin sesli mesajı. Günaydın Erdatlı.
1: Günaydın sevgili İbrahim. Yayının süper gidiyor her zamanki gibi. Dinleyicilere de güzel bir gün diliyorum. Bildiğiniz üzere iki gündür burç yorumluyorum ama ben bir astrolog değilim. Gırgır şamata isteyenlerinkini yorumluyorum. Doğru. Tabii İbrahim'in izin verdiği kadar.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü yayın İbrahim'in. Ya tabii ki bu arada da gırgır şamata benim yorumlarım fazla baza almayın. Tabii bu arada da isteyenlerinkini yorumlarım.
0: Hadi gelsin bak burç yorumları. Abi bizim için kıymetlisin sen Murat abi yayın senin ya. Nurgül bir sesli mesaj at hemen radyoya yayına. İtalya'dan Şenol abi günaydın.
2: Kanki günaydın. Hayırlı sabahlar.
0: Dur bir saniye.
2: Biz de Esin'le sabah yürüyüşüne çıktık.
0: Sabah yürüyüş evet.
2: Esin diyor ki düşünsene diyor. Gürcan abiler, Murat abiler, bir de İbrahim diyor. Hep beraber Lignano'dayız. Nasıl olur? Herhalde buranın altını üstüne getiririz. Hangover'ı izlemiş miydin? İzlemediysen bir bak o dörtlüye. Onu böyle bir hayal et.
0: Ya var ya Şenol abi. Esin ablama da çok selam. İtalya! İbrahim eldeni bekliyor İtalya'ya. Tüh ya! Ayın 23'ünde ben İzmir'deyim ya. Terazi burçları. Keşke hep iyi insanlar olsa diyor insanın hayatında. Günaydın İbo demiş. Çok teşekkürler papatya. Kulağım sende İbo diyor. Teşekkürler kamercim. Kulağın hep bende olsun. Hilal diyor ki beni de yorumlayabilir misiniz? Ben de akrep kadınıyım demiş. Oo, çok sert. Terazi burcu geldi. Halil terazi burcu. Duygu diyor ki ben bir akrep kadınıyım demiş. Kübra akrep kadını. O bir sürü akrep oldu. Sağım solum akrep. İnşallah zehirlerini saçmazlar.

0: Selfiler gelmeye başladı. Çok tatlısınız bu arada. Ne kadar güzel görünüyorsunuz. Yağmur günaydın İbacımak, burası benim dükkanım demiş. Ben de bugün sahile gidiyorum ama Antalya, Konyaaltı. Günaydın herkese. İbacım Konyaaltı'na gel diyor. Allah, Lara'da bizim evimiz var. Kaç yıldır daha Antalya'ya gitmedim biliyor musunuz? Çünkü Temmuz ve Ağustos'ta Antalya, Mersin, bilmem buralar yanıyor. Çok sıcak. Ben Kıbrıs'a gideceğim 8 Ağustos'ta. Sıla konseri var. Ayın 8'inde Kıbrıs'taki dinleyicilerimle buluşabilirim gündüz. Orada plaja falan gidebiliriz. Pindirinks içeriz. Güzel vakit geçiririz. Ama akşamı söz veremem. Akşamı Sıla'ylayız. Güzel konserde. İbocum Viyana çok güzel, gelsene bir günlüğüne demiş. Geleceğim. Ne zaman gelin Viyana'ya ya? Ama önce bir şeye gitmem lazım arkadaşlar. Salzburg'a gitmem lazım. Ateşteyim ateşte ateşte, aklım gitti bir kıza işte. Hayırmış her mi bilmem ama, ateşteyim ben ateşte. Viyana'ya geldiğin zaman seni çok güzel ağırlamak istiyoruz demiş. Çok teşekkürler. Valla ben artık Viyana belirli bir zaman, anca bir günlüğüne sabah gelip belki ertesi gün dönemi bir gün kalabilirim artık. Çünkü çok fazlasıyla sıkılıyorum artık. Yani. Sıkılıyorum yani. Ama bir yere gitmek istiyorum. Viyana'da çok güzel bir yer var. Bir arkadaşım götürdü. Aşık oldum yere ya. Gelirsem oraya gelirim. Aynı günde dönerim. Belki bir gece kalırım ama oraya özellikle gelirsem gelme sebebim o bölge olacak. Günaydın. Beni de yorumlayabilir misiniz? Benim aslan burcum demiş. Aslanları çok sevmediğinizi duydum radyoda. Hayır be. Arkadaşlar ben aslanları çok seviyorum. Siz takılmayın yani. Tamam mı? Okey mi? Bunu da anlaşalım yani. Benim öyle bir problemim yok. Ben sadece koç burcu, yükselen ikizleri ayrı seviyorum. Şaka şaka. Erdatlı günaydın.
1: Bugün ilk burcumuz boğa burcu.
0: Ya boğa değil boğa abi burcu, koç koç.
1: Şöyle tanımlayabilirim.
0: Abi niye boğayı, koçları, koçlar var. Ya Murat abi dün boğayı yorumladık zaten. Dur. Koçları yorumlaman lazım. Ama neyse dur.
1: Boğa burcu. Boğa burcunu şöyle tanımlayabilirim. Aynı bir Wi-Fi gibidir.
0: Wi-Fi.
1: Rahat çekiyorsa keyfine diyecek yoktur. Çekmiyorsa kimseyi çekmez. Boğanın üç büyük aşkı yemek, uyku ve beni rahat bırakın cümlesi. Boğayı sinirlendirmek zordur ama yemeğine dokunursanız geçmiş olsun. Tabii ki boğanın spor anlayışı oturma odasından buzdolabına gidip geri dönmektir. Geri dönerken de bir yerde mola vermektir. Boğa akrebi gördüğü zaman direkt üstüne basar ezer. Boğanın en iyi anlaştığı burç kova, başak ve oğlak. Kovayla çok iyi anlaşırlar. Aralarından su sızmaz. Su hep kovada kalır.
0: Ya Murat abi sen bir tanesi. Murat abi koçu da yorumlasana. Koçun en çok anlaştığı burç hangisi? Koç yükselen ikizlere bakalım. Ya Murat abi sen efsanesin ya. Pindirings İbrahim Eldin'i sunuyor. Sabri Salih geldi. Sabri baba diyor ki of diyor beybo, ne yaptın be, kömür olmuş ekmekler diyor. Ay kanka ne yapayım ya. Az sonra balık tutmaya gideceğiz demiş. Geliyorum, konum at ya. Torunum Hakan'la beraber diyor balık tutmaya gidiyoruz. At konum at. Hızlı geçer görmezsin. Acaba benim İsveç'te... Benim İsveç'e mi gelmem lazım? Beni özleyen birileri mi var? Acaba İsveç'te ben çok mu sevildim? İbocuğum ben de Mödling'deyim, ben de seni misafir edebilirim demiş Feride. Çok teşekkürler ya. Tüh ya, tren sözüm var ya. Bak, İbocuğum sen fırından uzak dur diyor ya. Bu ne ve ne yaptın demiş. Ekmekleri yaktın demiş hepsini. Ah be canım diyor Tülay. Dövmeli Tülay. Vallahi biraz yandı değil mi? Ya lütfen teraziyi de yorumlasın. Çok komik anlatıyor Murat abi demiş. Öyle Ayşe Hollanda'dan. Duygu diyor ki bence akrepleri güzel anlatır.

Bekir teşekkürler, Oğlak Burcu'ymuş. Günaydın İbo, nasılsın? Ben de seni dinliyorum. Bu arada Bintat Süpermarketlere gittiniz mi? 22. Viyana ne güzel ya. 22. Viyana'da Bintat Süpermarketleri ailesine de çok selam. Hayırlı işler, bereketli olsun. Çok yakın zamanda yeni şubeler de geliyor. Bintat Süpermarket Viyana ve Viyana dışında hizmet vermeye devam ediyor. Hazır mıyız? İbocuğum ben de İzmir'deyim. İzmir'e bekleriz demiş. Ali Ağa'dayım ben de demiş.

0: mı?
1: Şimdi selfie'lere bakalım. Arzu çok güzel bir selfie yollamış Hamburg'dan. Şimdi Arzu ile Oya ikiz. Yan yana güzel bir fotoğraf. İnanılmaz iyi arkadaşlarım. İbo'cum nasıl olmuş demiş. Ha, biraz estetik yapmışsınız. Nasıl olmuş bakalım. Bir tık böyle ya aslında bir tık yok güzel ya. Tık mık yok doğru güzel. Şimdi ilkten bakınca sanki bir tık fazla mı olmuş diye düşündüm ama. Okey şimdi baktım da. Olması gerektiği gibi. Acaba biraz CC fazla mı olmuş diyecektim ama. İyiymiş ya. Tamam İbo bahane bulma. Gayet iyi.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, İbrahim Elden yayında artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Günaydın Dinara, İstanbul. Sevgiler, selamlar ona ve ailesine de. Günün şarkısını da yollayalım. İzmir'den ben de dinliyorum İbo. Çok teşekkürler. Alya İzmir'den bizlere kulak veriyor. İzmir'de ne kadar çok dinleyicimiz var ya. Murat abinin sesli mesajı, bunu yayınlamış mıydık?
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Yani böyle gırgır şamata olarak mı yorumlayayım? Böyle yorumlarsam lütfen alınmayın. Ona göre yazın, ona göre yorumlayayım, tamam mı? Alınmayın ama. Yani bu hep gırgır şamata. Burada konuşulan burada kalır, dışarıya gitmez ha. Tabii bu arada da 3-5 bin kişi dinliyor. Yani 3-5 bin kişinin arasında kalır bunlar. Bugün ilk burcumuz Boğa Burcu.
0: Ha, Boğa Burcu. Şöyle tanımlayalım. Abi sen koçu anlat. Koçu, boğayı anlattık. Boğaları anlattık. Şimdi koçlar bekliyor. Bir de akrepler bekliyor Murat abi. Bak, koç, akrep. Şu anda en yoğun bekleyen burçlar. Sana zahmet abi. İkizler de bekliyor. Okey? Allah Allah. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi benim komşum bana bir börek yapmış. Bir parça böreği alayım. Az sonra buradayım. Vallahi sabah, o kadar böyle sabah yürüyüşündeydim, anlatamam. Daha kahvaltı yapmadım vallahi.

0: bacım bak. Kız senin bebişin mi oldu? Allah'ım hiç haberimiz yok. Sen ne ara evlendin? Ne ara çocuk yaptın be? Allah şaşırdım. Dur hemen arıyorum onu. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım.
1: Kendime yeni bir neden lazım.
0: Gerçekten şaşırdım ya. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı.
1: Güzel geçmedi, unutmam lazım. Asıp yüzümü kalmışım azıcık kırıt.

Ya çok iyi bir şarkı ya. Teşekkürler. Sevilay. Ah Sevilay. Ah İstanbul. İbo'cum nasılsın? Ben Kardelen. Sıradaki parçayı bana da armağan eder misin? Hülya'cım nasılsın? Ya bugün çok güzel mesajlar var ya. Teşekkürler Halil. Şimdi isteklere bugün bakamayayım. Çünkü çok şarkı var. Zehra diyor ki günaydın, bana da bir şarkı. Behiye Hanım kuaför de dinliyor. Çok teşekkürler kuaför Behiye. Burak Kut'tan heyecanlıyım. Daha yolun başındayım. Salim abi iyi şarkı. Çok da severim. Murat abi sen takılma kimseye. Sen bana sesli mesaj at.

Şimdi İzmir'den Nurgül biliyorsunuz Viyana'da yaşıyor. Çok da sevdiğim, benim için de çok kıymetli birisi. Diyor ki İbrahim'cim bak şöyle güzel bir şarkı istiyorum demiş. Yengeç Burcu. Yükselenim de balık demiş. Yengeç'e balık. O zaman senin doğum günün ne zaman? Bugünlerde doğum günün olması lazım. Acaba Nurgül'ün doğum günü geçti mi? Acaba ben şu an ayak mı yapıyorum? Acaba yengeçlerin şarkısı mı? Yengeç Burcu var mı aranızda? Arkadaşlar hemen Murat abi yengeçleri, akrepleri, bir de ikizleri yorumlayacak. Nurgül, yengeçin bir tane özelliğini yazsana canım. Sadece bir tane özelliğini. Yengeç yükselen balık. Yengeç yükselen balıkları kimse tutamaz ya. Yalnız tam bir yengeç şarkısı. Bir

0: Geçti hayatım, 24 Haziran demiş. Oo. O zaman geçmiş doğum gününü kutlayalım. Ya senin bir özelliğin olsun hayatım. Sen bizim için kıymetlisin. Tamam mı Nurgül'cüm? Hadi bakalım bir sesli mesaj alalım. Murat abi hangi burç?
1: Koç yükseleni ikizler. Bu sizlere gelsin. Ağzı beyninden hızlı çalışır. Bir dakika önce hadi çıkalım der. Beş dakika sonra boş ver kahve içelim diye fikir değiştirir. Koçun cesaretiyle ikizlerin çenesi bir araya geldiği zaman susturabilene aşk olsun. Plan çok, sabır az. Koçlar çok enerjik, bağımsız ve hırslıdır. Sabırsız ve açık sözlülerdir. En iyi anlaştığı burçlar yay, ikizler, aslan. Aslan açsa koçun kaçması lazım. Çünkü aslanın aslana av olabilir.
0: Ya Murat abi yine kovayı söylemedin ya. Peki güzel bir şarkı molası verelim. Yalnız tam bir şarkı. Murat abi Erdat'tı, çok teşekkürler ya. Arkadaşlar abi yengeç yükselen balığı da anlatır mısın lütfen? Acaba geçmiş doğum gününü mü kutlamalıyız 24 Haziran'ın? Acaba benim İzmir'e mi gitmem lazım? Şu İzmir'e bir bakayım ya, kaç saat?

gözler. Arkadaşlar yayından sonra çok güzel bir etkinliğim olacak. Ondan sonra da dublaj etkinliğim olacak. Ama yarın şimdi cuma, cumartesi, pazar biliyorsunuz ki Mani Festival var. Bakalım Mani Festival nasıl geçecek cumadan pazara. Biraz çalışayım ya, biraz para kazanayım. Kapını başka çarem yok. Al artık koynuna. Vallahi benim güzeller güzeli çok sevdiğim arkadaşım da bizleri dinliyor, oyuncu. Kankam ne yapıyorsun? Sevgili Ayfer Çalgıcı'ya bir alkış. Ayfer'cim günün güzel geçsin kıymetli. İnsanın ne güzel komşuları var diyor ya. Bizde böyle bir komşu yok. Nerede bir öyle güzel komşular? Vallahi o konuda çok şanslıyım Ayfer ya. Gerçekten Allah çok güzel komşular nasip etti. Ya bir de komşularım yani inanın o kadar rahatlar ki. Bir bakıyorum eve geldiğim zaman kapı, benim anahtarım zaten hep belli, dışarıda anahtarım. Ne olacak bu? Oo, bir bakıyorum içeride parti vermişler.

0: Bak diyor Murat Erdatlı, Murat abi bu doğru diyor. Oğlakla gerçekten çok iyi anlaşır demiş.
1: Al artık koynuna.
0: Koçlar oğlaklarla çok iyi anlaşır, onu tutturmuş.
1: Can karam, anladım sensizlik.
0: Bence Murat abi bu işi biliyor. Taksiyi bıraksın, astrolog... Ya hayır tabii.
1: Koynuna beni karam.
0: En harika yorumcu bence Murat abi demiş. Alkışlar Murat abiye. Çok güzel yorumluyorsun.
1: Karam,
0: Abi biz takılmıyoruz, eğleniyoruz, yanındayız demiş. Oo, harbiden Murat abi. Murat abinin fanları ya. Emeğine yüreğine sağlık.
1: Al artık koynuna beni karam. Günahın boynuna can karam.
0: Ben söyleyeyim demiş, Kova ve Koç birbirini tamamlar, harika anlaşırlar demiş. Ya yemin ediyorum var ya, süpersin Emine abla ya. En söyleyeyim İbo diyor. Abla sen var ya, yemin ediyorum efsanesin ya. Diyor Koç'la Kova birbirini tamamlar demiş.
1: Anladım sensizlik haram. Gel artık insafa ve karam.
0: Süper yorumladı vallahi Murat abi ya. Çok teşekkürler. Kamer diyor ki tebrikler. Bir koçu bence bu kadar iyi anlatır demiş. Abi yengeçleri yorumlayabilir miyiz? Yengeçler en çok kimle anlaşıyor Murat abi? Çok yengeç var çünkü. Evet, Murat abiden bir yorum daha geliyor.
2: Evet, sıradaki burcumuz Kova.
0: Dur.
2: Tabii Kova burcunu anlamaya çalışmak. İnsan kendi
0: Dur dur
2: hayatını...
0: Murat abi dur dur. Şunu biraz yavaşlatayım. Kovayı beni özel anlat.
2: Evet, sıradaki burcumuz Kova. Tabii Kova burcunu anlamaya çalışmak. İnsan kendi hayatını sorgular.
0: Benim burcum.
2: Kova burcu bugün çok sosyaldir. Yarın telefonu uçak modusuna alıp kaybolur. Kova burcu normal olabilirdi ama çok sıkılır. Kovaya ne düşünüyorsun diye sorma. 3 gün süresinde bir belgesel başlar.
0: Murat abi, peki bizi aşk bekliyor mu kovayı, yani benim gibi kovaları bir anlatır mısın ya? Yani kovalarda böyle bir tutku, heyecan var mı? Onu da alalım, sonra şarkıya geçelim, olur mu? Hadi Erdatlı'yı biraz yorduk bugün.
1: Şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi?
0: Ya ben şimdi Ege'ye gitmeyeyim mi ya?
1: Söyleyin.
0: Arkadaşlar Ege bir, şu anda ben bir Ege'ye gitmeyeyim mi ya?
1: Hayatın dertlerini 3 günlük dünya.
0: Şu 3 günlük dünyada ben bir Ege'ye uğramayayım mı ya?
1: Şöyle bir Ege'ye gitmeyelim.
0: Arkadaşlar mutlu olmaya benim hakkım yok mu ya? Ben Ege'de mutlu olmayayım mı ya? Acaba ben Ege'ye gidersem mutlu olur muyum? Acaba Ege'de beni çok mu mutlu ederler?
1: Sevmeyelim mi?
0: Acaba aradığım mutluluk Ege'de mi?

0: biraz kalp.
1: İbocuğum bu arada çok güzel tatil yaparız demiş. Aa çok güzel, tamam ya. Konum at ya, geliyorum ya. Nurgül diyor ki enerjim o kadar iyi ki ben bayağı zaman buradayım demiş. Süper, geliyorum. O gün bu. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar ben davet edilmeyi çok seviyorum ya. Vallahi bak. Hep doğum günlerimi bile kendim yaptım, biliyor musunuz? Şu acımasız hayatta biraz duygusal konuş. Benim için gerçekten çevrem o kadar çok, o kadar yoğun ki. Ama benim çevremdeki arkadaşlarım hep böyle sosyete olduğu için hep böyle lüks yerler. Ben istemiyorum abi, böyle teknede, yatta, o helikopterle indirdiler. Ben onları istemiyorum. Bunlar beni yanlış tanıyorlar. Bunlar benim, bak lüksü çok severim ama doğum günlerinde özellikle bütün organizasyonu ben yapıyorum. Çok üzücü bir şey ya. Vallahi buradan Kıbrıs'a götürdüm 15 kişiyi. Uçak biletlerini almıştım, otelini. Üstte bir de para veriyorum ya. Ama tabii o zamanlar çok maddi durumun çok ultra lükstü. Şimdi normal lükse düştük. Ah beni o zamanlar tanıyacaktınız ya. Evlendim, bütün havam da gitti yemin ediyorum. Sonra ayrıldım. Şimdi ayrıldım, boşandım, tekrardan eski gücüme kavuştum. Acaba yaramadı mı? Evlilik bana yaramadı mı? Evlendikten sonra paranın bereketi mi düştü? Şaka şaka, şimdi asla öyle bir şey düşünmüyorum. İşin esprisi bir yana, demek ki bana iyi gelmedi. Şimdi tekrardan eski gücüme tekrar kavuştum. Anladığımın yanması, seninle sevmesi bitmesi var. Sonra bir de dağım. Oo Gürcan abi neredesin be? Hadi konum at, geliyorum. Gürcan abi şu anda öyle bir yerden fotoğraf attı ki bana. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar dilerim demiş. Ben şu anda denize burçlarınızla baş başa bırakıyorum demiş. Ya ama var ya, yemin ediyorum Murat abi çok güzel yorum yapıyor ya. Murat abi bizim Gürcan abiye de bir takılsana ne olur. Akrepler geldi, tamam mı? Şimdi akrep burcunu yorumluyor Murat abi.
2: Sıradaki akrep burcu, hay maşallah, hay maşallah, ne kadar akrep varmış. Hepsi bu kıskaçlarını açmışlar, bekliyorlar. Akrebe yalan söyleme, söylesen de hemen fark eder, fark etmezse de fark ettiğini zanneder. Akrepler sessiz kaldıysa kork, plan yapıyordur. Akrebin hafızası aynı bir fil gibidir. Doğduğu günde ebenin ilk söylediği sözü bile hafızasında tutar. Yeri geldiğinde ebeye yine söyler. Akrepler aynı FBI gibidir.
1: Ebeyi karıştırma, dur.
2: Dedektife ihtiyaçları yoktur.
1: Abi çok iyisin ya. Burada ne demiş?
2: Bir de Kova'nın en iyi anlaştığı burçlardan biri Koç'tur. Çünkü birbirlerini tamamlar. Kovalar da bu ara bir aşk görüküyor. Bunun sonu evliliğe kadar gidebilir. Bekarsanız, kovaysanız bunları değerlendirin. Hele hele karşınızda koçlar varsa bunları iki kere değerlendirin.
1: Ya Murat abi sen bana efsanesin ya. Bir elmanın yarısı, biri sensin, diğeri de ben. Murat abi sen bir efsanesin ya. Bak Gürcan abi de denize giriyormuş. Şarkıya geçeceğiz. Ayşe günaydın.
3: Günaydın İbo. O zaman lüks takılmak istemiyorsan Ağustos'ta gel sen bizim köye. Ben sana bizim köyde tarihi eser yerleri gezdireyim, göstereyim.
1: Olur olur, tamam. Gül toplamaya gideriz. Kaç para vereceksiniz? Maaşı kaç? Maaşı. Ya Murat, Gürcan abi diyor ki İbocuğum diyor, seni niye çağırmadım biliyor musun diyor, gelirsin diye. hiç beni kıskandırma vallahi. Bak beni Nurgül çağırdı şimdi. Ben Ege'ye gidiyorum. Bak Kamer çağırdı beni. Neydi? Kuşadası'na. Oo, Ege'deyim ya ben bu ay. Şimdi Ayfer Çalgıcı benim çok sevdiğim oyuncu arkadaşım. Ona da kocaman bir günaydın diyelim. Başka kimse olmazsın. Gel bir dünya kuralım. Nesli dinliyor mu bilmiyorum ama ona da bir günaydın diyelim Nesli'cim. Kız bir Nesli Anaca. Çocuk

Ya var ya, bugün reytingler çok iyi. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya. O kadar güzel mesajlar var ki şu anda. Finlandiya'dan, İsveç'ten, Danimarka'dan, Kopenhag günaydın. Sevil aldım mesajını. Ben ama şu en son yazdığını anlamadım canım. Burç yorumuyla ilgili. Bir daha yazsana güzelim bana onu. Neyini taşımıyorsun, ben onu anlamadım. Ya Gürcan abi ya. Gürcan abi diyor ki, İbo seni diyor niye çağırmadık biliyor musun diyor Deniz'e. Gelirsin diye. Aşk olsun ya. Gelirim tabii. Akdeniz akşamlarını çalsa da keyifle dinleyelim demiş. Dur. Keyfimize keyif katalım. Vay be. Sen adamsın ya Gürcan abi. Antalya'dan selamlar diyor. Vay vay vay. Yay burcunu yorumlasın Murat abin. Murat abi yayları bir yorumlasana ne olur. Gelirsin diyor, seni çağırmadım demiş. Biliyorsun değil mi, Antalya'da çok güçlüyüm. Gürcan abi geliyorum Antalya'ya. Yayından sonra geliyorum ya. Antalya'nın neresindesiniz Zuhal ablamla? Bak nasıl hava atmışlar bana ya. Bak nasıl hava atmışlar ya. Günaydın İbrahim. Senin yerine de Ege'de yapıyoruz demiş. Ha. Abla bensiz gitmeyin Ege'ye ya. Bak Antalya'da zaten hava atıyorsunuz. Ege'de beni bekleyenlerim var. Acaba ben Ege'ye mi gitmeliyim? Akdeniz'den günaydın diyor bak diye. İbocuğum çok seviyorum seni, bana da bir şarkı demiş.

0: Bürcan abi, Akdeniz akşamlarını lütfen sen söylesene sesli mesajda. Yay burcu.
1: Her yalana sen yanımdayken esirgeme. Gözlerini benden.
0: Melek diyor ki günaydın İbocuğum, nasılsın? Bana da bir şarkı var mı demiş. En kralı var. Erdatlı, astrolog Erdatlı.
2: Vallahi arkada da müşteri oturuyor, rahatsız oluyordur belki. Şöyle diyeyim, Gürcan abine selam söyle. Aman asıl Zuhal'e işaret et. Gürcan'ı yalınız denize göndermesin. Yengeçlerinin akrepler ayağını sırabilir ha. Zuhal arkadan destek versin.
0: Zuhal abla, Gürcan abi tek denize yollama. Bak orası Akdeniz, tehlikeli sular orası. Adam yakışıklı adam. Ben senin yerinde olsam hemen bir tane kamera koyarım böyle. Deniz gözlüğü var ya şey, su geçirmeyen. Onu da kamerasını da koy, hem de ses algılayıcı olsun.
1: Seversin,

Yengeç burçları bence dünyanın en tatlı burçlarıdır demiş. Oo Aylin, günaydın Aylin, hoş geldin. Sevgili Meral Yaşam Koçu, benim de yakın arkadaşım. Meral sen neredesin ya? Hayatı boyunca hep inişli çıkışlı bir kadın ya. Kız bir mutlu olamadın he. Şu üç günlük dünyada bir yüzü gülmedi bu kadının.

0: Bırakmıyor ya, hep peşimde. Bir açılamıyorum şöyle. Denizde bir keyif yapamıyorum demiş ya Gürcan abi. Hangi bölgedesiniz? Lara tarafında mısınız? Konyaaltı mı? Teşekkürlerimizi iletelim. Ya var ya, yemin ediyorum. Zuhal abla, ne diyorsun bu duruma? Günaydın Antalya.
1: Akdeniz akşamları
0: ya abla ya.
1: Bir başka.
0: Bravo.
1: Oluyor.
0: Sesi de güzel Zuhal abla.
1: Hele bir de aylardan Temmuz ise, bir de Gürcan varsa bir başka oluyor.
0: Bu ne ya? Abla yemin ediyorum bir alışveriş hak ettin ya. Gerçekten çok iyi ya. Alkışlar Zuhal ablanın o güzel şarkısı için. Gürcan abi. Görüyorsun değil mi ya? Zuhal ablam sana şarkı bile söylüyor canlı canlı. Kadıncağız daha ne yapsın? 11 dakika sonra yengeç yükselen balık geliyor demiş. Ya çok iyi ya. 11 dakika sonra yengeç burçları için yorum geliyor. İbocuğum, bugün pindirinksleri bol bol içtim demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Pindirinksiz bir güne gün demem diyor. Dilara hoş geldin. Sımsıkı saran ateşi gözledim, o sımsıcak. Sevilay de bizleri dinliyor. Sevilay, günaydın, guten morgen. Nasılsın Sevilay? Sevilay bizim çok kıymetli arkadaşlarımızdan, ailemiz desek yeridir. Buradan sevgili Sevile'ye, kıymetli eşine, ailesine, bebişine kocaman öpücükler. Ne yapıyorsunuz kızlar? Nasıl gidiyor ya? Benim çok değerli arkadaşlarım, onlara da Seçil ne yapıyor? Bizim sanatçımız ne yapıyor? Sevgili Selda, o güzel aileye bir alkış yollayalım ya. Beni bilgilendirin lütfen. Beni çok Bursa'ya davet ettiniz. Gelemedim bir türlü Bursa'ya.
2: Seni seviyorum ah biliyorsun. Benimle oynama söyledim sana.
0: Konumu diyor gelirsin diye söylemiyoruz demiş.
2: Benimle oynama.
0: Gürcan abi geleceğim tabii ya. Bir tane kardeşiniz var ya.
2: Uğurlar olsun.
0: İtalya'ya bağlanıyoruz. İtalya'dan Şenol abi günaydın.
3: Kanki, bu yayına bağladığın seslerden dolayı seninle en yakın zamanda görüşmemizi talep ediyorum. Hı. En kısa zamanda, hızlı bir şekilde.
0: Ya Şenol abi, İtalya'nın havasını da attınız. Antalya'nın havasını attınız. İzmir, Ege'nin havasını attınız. Viyana'dan kamer hava attı, Ege'ye geliyorum. Murat abi güzel burç yorumlarıyla burada. Ne kadar güzel. Şenay diyor ki hadi beni de yorumlayın demiş. Ben de yay kadınıyım demiş. Oo. Muhasebeciğim, o kadar tatlış bir yayın var ki gülüyoruz burada demiş. Zeynep ablamın da sana çok selamı var demiş. Aleyküm selam, benden de çok selam söyle Zeynep ablama. Sevgili dinleyenlerimiz, cumadan pazara kaç gün var arada bu şarkı bendenizden olursa çok sevinirim demiş. Çok küçük bir parça, kahvaltı yapıp hemen geliyorum.

şimdi benim komşum geldi Ezgi. İnanılmaz börek yapmış. Kızcağız gerçekten çok başarılı ya. Sağ olsun ya, böyle temizliğe falan geliyor. Camları falan siliyor. Beni şeyden de kurtardı, masraftan. Vallahi billahi ya, ne kadar güzel insanlar ya. Böyle temizlik yapan arkadaşımı da ilk kez görüyorum. Benim normalde çok dağınık bir yapım yok ama bazen böyle evde temizlik, şimdi bizim ablamız geliyor ayda bir kere ama o biraz hasta olduğu için gelemedi. Kızlar da sağ olsun, sevgili Ezgi ve Tuğba benim çok yakın arkadaşım. Ezgi psikolog bu arada. Zahmet etme diyorum. Hakikaten gerçekten mahcup oluyorum ama illa yapacak işte, ne yapayım. Bir şey diyemiyorum. Ya burada Ataköy'de komşuluklar böyle arkadaşlar. Sosyete yeri ama herkes birbirine yardım ediyor. Ne kadar güzel. Dedim Ezgi, dedim bizim ablamız belirli bir zaman yok. Sağ olsun ya, ellerine sağlık vallahi.

Şenol ve Esin'e de çok selamlar diyor sevgili Gürcan abi. Aynı zamanda Lignano'ya da kocaman bir selam. Lignano. Acaba ben Lignano'ya mı gitsem? Gürcan abi beni Antalya'ya istemedi, ben Lignano'ya gidiyorum. Bugün Türkiye saatiyle 11.50'de konuğumuz var. Müjde Kızılkan konuğumuz olacak. Çok güzel bir eser, muhteşem bir şarkı, Al Beni'yi konuşacağız. Sonrasında da her güne bir güzel sanatçımız olacak. Türkiye'nin en çok sevilen isimleri İbrahim Elden'le pozitif enerjide buluşacak yaz boyu.

0: Yolla diyor, koç kadını gerçekten mükemmeliyetçi olur demiş. Koç kadınlarına laf yok İbocuğum. Koçlar çok mükemmeliyetçi olurmuş. Hmm.
1: Ne varsa deli gel gibi tut kollarımdan, tut ki durayım. Tüm yaşananlar bir bir günah.
0: İnişli çıkışlı olabilir ama mükemmeliyetçidir demiş. Ya bence inişli çıkışa da gerek yok. Hayat çok kısa ya. Bence sabit olma. Bütün burçlar için konuşuyorum. Abi tadını çıkartın ya. Güzel davranın. Güzel insanlarla zaman geçirin. Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmasın değil. Bir var bir yok gibi davranmamak lazım. Çünkü hoş bir durum değil. O karakterle alakalı bir şey. O yüzden bence sevdiğiniz, değer verdiğiniz, hoşlandığınız, beğendiğiniz bir arkadaşınız, dostunuz. Arayın, zaman geçirin, hatır sorun. Bence daha kıymetli. Daha güzel olur. Her solunda baştan ayağa çekmiş. Şunları yiyeyim de Gürcan abiye kalmasın börek.

Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. 22. Viyana'da hizmet veren Bintat Süpermarketlerinin çok şubesi var. Kornea Book'tan sonra 22. Viyana'yı açtık. Bir tane daha şube geliyor. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Bintat'a bir alkış. Özellikle birçok ürün iyi fiyat veriyor. Kasap reyonu, şarküteri, sebze ve meyve, özellikle içecek reyonunda Pindrinks'leri bol bol tüketin. Pindrinks'ler Bintat'ta, Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Pindrinks soğuk için. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks'leri deneyebilirsiniz. Hadi burcunuzu yazın ve birazdan Murat abi müsait oldu. İlk fırsatta sizlere goy goy yaparak, lütfen dikkate almayın, tamamen makara içerikli bir sunumdur, haberiniz olsun. Su böreği demiş, benim favorim. Vallahi Gürcan abi, Ezgi'nin ellerine sağlık. Hani bir gün Ataköy'deki evime gelirseniz, gerçekten sevgili Ezgi'den, Ezgi yapar mısın Gürcan abiye? Yaparım diyor. Aha, Zuhal ablamla gelecekler. Ben de kayboldum. Ezgi de güzel kız işte ama. Bir ama var işte. Ben de kayboldum. Mum gibi eridim. Su böreğini çok seviyor bak Gürcan abi. Yaparım diyor seve seve. Zuhal ablamla Murat abi, Emine ablam da gelir. Şenol abi, Esin abla, hepsi. Yapar mısın iki tepsi? Oo yapıyor.

Davetin için teşekkürler, geliriz bak demiş. Vallahi gelin Gürcan abi. Ciddi söylüyorum yani, hem yeni evime gelin Ataköy'e. Sizi ağırlamak istiyorum.

Ataköy'deki evim çok büyük. Yani 3 artı 1. Kocaman ev. Bir de bahçesi de var böyle. Mangal falan da yaparız. Doğayla iç içe harika bir yer. Ya kaç aile ağırlayabilirim? Çocuksuz olarak hesaplıyorum. Çocuksuz aileler. Ya 5 aile ağırlayabiliriz. Yani toplam 10'u geçmesin değil mi? Ezgi. Gelir misin o gün Tuğba'yla? Yardım edin kızım biz. Bak bunlar benim ailem, arkadaşlarım yani.

Nazan Öncel'den Misafir Ol Gel Bana Börekler Açarım Sana şarkısını. Ya Salim abi. Bir şey söyleyeyim, evin kas çok iyisin ya. Ayrılığım seni yakmadı mı? Yüzün kızar mı? Zuhal ablam, ne varsa Zuhal ablam da var. Ayrılık ilacın olmadı mı? Gel diyor, yazık sana, gel buyur gel diyor. Tamam, attı konumu valla, geliyorum ya. Abla burası çok uzak, gelemem ya. Abla Avustralya'nın konumunu atmışsın.

0: Artı 43-660-130-19-79. Ezgi diyor ki niye öyle dedin diyor. Canım benim, aslan burcusun ya, o yüzden bir sorun tek o. Abi ben aslanlarla aslan çok iyi anlaşıyorum ama aynı bir daha aslan şeyi yaşamak istemiyorum. Ben de gelirim diyor Ayşe Hollanda'dan, Mehmet'le beraber. Gel kızım. Vallahi gel. Sen de kızını da al. Gamze'yi de al, tamam mı? Fatma Gül'ü de al. Vallahi Hollanda ve Münih grubunu getir. Ezgi diyor ki yemin ediyorum İbo 2 oldu bu diyor. Ben Ezgi'nin geçen böreğine laf söylemiş. Ben değil, Mahmut abi söyledi. Otofahir. Size bir daha börek yapmayacağım demiştim de, diyor ama şimdi baktı diyor ki annen de Malatya'da, yazık sana. Çok düşünceli ya. Abi alışkın değilim, beni bu kadar düşünen kimse yoktu ya. Bu çok düşünüyor ama arkadaşlar ya.
1: Vazgeçmem geçemem seni, ne zor buldum ben. Düşlerim çıkmasa da.
0: Yapmayın öyle, vallahi alışırım arkadaşlar.

Ama bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten biraz ilgi, biraz şefkat demek ki beni çok mutlu ediyor ya. Acaba benim ilgiye mi ihtiyacım varmış?

0: Tarkan'dan bir şarkı, Bircan Anka Premium Event. Bircan ne zaman etkinlik yapıyorsun Stuttgart'ta ya? Stuttgart'ta bugün bunu bitirelim ya. Tarihi hemen belirleyelim, gelelim Stuttgart'a. Şenol abi, İtalya.
1: Kankim, sana hayırlı yayınlar. Güzel bir çalışma diliyorum. Yarın nasıl bize görüşürüz. Bircan abime buradan selamlar, Zuhal'le selamlar. Lignano tam senlik kanki. Geceleri senlik yani. Bekar adamsın zaten. Yani kafana göre takılırsın. Geceleri güzel yani. Tam senlik. Bilgin ya. Olsun. Gelmediysen tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Hadi kendine iyi bak. Herkese selamlar.
0: Geliyorum ya. Lignano'ya geliyorum ya. Geceleri diyor kültürel faaliyetleri var buranın diyor. İtalya'nın kültürünü yakından tanı diyor. O yüzden tam senlik. Hadi artık yengeçler gelsin. Murat abi hazır mısın? Gelsin yengeçler.
2: Yengeç yükselen balık. Bu sizlere geliyor. Yengeçlerin kalbi pamuk gibi ama trip attığı zaman Oscar'lık performans çıkarırlar. Empati seviyesi o kadar yüksek ki komşusunun derdine bile kendi üzülür. Dizide yan karakter ağlarsa bile o da ağlar. Duygusallıkta dünya rekoru kırarlar. Bir bakarsın sarılırlar, bir de bakarsın bana biraz zaman tanı der, kaybolurlar. Ailesine, evine, arkadaşına bağlılardır. Yengeç'in en iyi anlaştığı burçlar, akrepler. Tabii bu yengeçinin akrep aynı anda birbirine şeylerini aşmadıkları sürece de.
0: Ne oldu? Koptu yayın. İnternet gitti ya.
2: Yengeç burcu üzülürse kıskaçlarını kapatır, içine kapanır.
0: Şu şeyi anlayamadık.
2: Herkese bugün bağlılardır. Yengeç'in en iyi anlaştığı burçlar akrepler. Tabii bu yengeçinin akrep aynı anda birbirine şeylerini aşmadıkları sürece de balıklar ve boğalarla da çok iyi anlaşırlar. Yengeç burcu üzülürse kıskaçlarını kapatır, içine kapanır.
0: Ya Murat abi.
2: Herkese bugün tekrardan hayırlı günler dileyim.
0: Ya çok tatlısın ya, tatlı ya. Yemin ediyorum sen bir efsanesin ya. Teşekkürler zaman ayırdığın için. Biz Murat abiyi seviyoruz. Yani bugün böyle bir içerik hazırlamıştık. Tamamen makara, tamamen sahte.

Sonra diyor daha önce de geldiğimiz gibi olmasın diyor. Bak diyor. Zuhal yine mutfakta. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gürcan abi gerçekten söylüyorum bunu kalben. Ezgi o kadar marifetli ki on parmağında on marifet. Gerçekten komşum diye söylemiyorum. Bu konularda çok iyi. Çok mutfakta bayağı bir iyi. Hadi gel hemen. O yüzden o konuda hiç şüphem yok. Şimdi ben sana sonra anlatacağım canım ne olduğunu. Ne oldu ki diyor. Ben şimdi şarkı arasını sana anlatacağım. Şimdi Gürcan abinin ne demek istediğini. Avusturya yerine Guatemala'ya mı gideceksin diyor. Vallahi aynen ya. Avustralya yerine Guatemala'ya mı gidiyorsun? İbo. Salim abi hiç sorma ya. Guatemala'ya biletimiz var ya. Gidiyorum ya.

Teraziyi de yorumlasın demiş. Ama bugünlük yoruldu Murat abi. Teraziler artık yarın olur mu Ayşe? Çok teşekkürler. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısacık bir şarkı molası verelim. Sonrasında da canlı yayınımız olacak bir 5-6 dakika sonra. Türkiye saatiyle 11.50'de, Avrupa saati 10.50. Müjde Kızılkan'ı bağlayacağız. Al Ben ismini yepyeni şarkısını burada paylaşacağız. Projelerini, albümünü ve çok daha fazlasını konuşacağız. Bu arada sevgili kıymetli dostum, Kurtuluş'a da kocaman bir selam yollayalım. Çok iyi bir iletişim danışmanı.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, son hazırlıklar yapıldı. Her şey tamam. Müjde, kızıl kanatın diğer ucunda. Müjde, günaydın, iyi sabahlar. Sanatçı için bu saatte biraz erken ama ne yapalım? Benim yayın saatim bu saatte. Hoş geldiniz.
1: Günaydın. Günaydın İbrahim. Yok, hiç sorun değil. Biz vallahi erkenden uyandık. Sağ hazır ve de nazır bir şekilde seni bekliyoruz.
0: Ya çok yani teşekkürler. Şimdi
1: ben teşekkür ederim.
0: Müjde Kızılkan'a ben şunu soracağım. Ben şimdi 25 yıldır, çeyrek asırdır radyoda konuşuyorum. Sizin gibi çok kıymetli sanatçılarımızla hep iletişim kurduk, konu kaldık ve Kurtuluş'a dedim ki Kurtuluş o kadar güzel, şarkısı, klip çok güzel. Müjde ile hemen bir an önce bir röportaj yapalım dedim. Çok istedim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Bu benim özel isteğim olmuştu. Sağ olsun beni kırmadı. Size de teşekkürler.
1: Ben çok mutlu oldum. Yani bana bu fırsatı verdiğiniz için özellikle. Çünkü bir sanatçının şarkısını yaptıktan sonra kendisini böyle farklı mecralarda anlatabilmesi, ifade edebilmesi çok sık rastlanan bir şey değil.
0: Çok sağ olun.
1: Dolayısıyla çok çok teşekkürler.
0: Şimdi sevgili Müjde, özellikle dinleyicilerimize şunu sormak istiyorum. Radyo Türkiye'de 100 yaşında olacak seneye. 25 yılını ben konuşmuşum. Bu yüzyılın ve gerçekten sizin gibi değerli isimler Türkiye'de bizim Avrupa'da ortak yayın veriyoruz. İşte Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Kuzey Kıbrıs, Yunanistan hem karasalda. Mesela Yunanistan'da 106.9, Kuzey Kıbrıs'ta 97.0, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde işte 102.1, Yalova ve Bursa, Adana frekansları da sayayım da dinleyicilerimiz şu anda 95.5. Biz ne yaptık biliyor musun sevgili Müjde? Biz bütün karasal radyoları bir araya topladık. Hepsini aynı saate 10-12 arasına ve bütün şehir radyolarını şu anda ortak yayın veriyoruz her gün.
1: Muhteşem, bence çok iyi bir şey ya. Yani
0: İyi
1: ayrı,
0: bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Yani düşünsene
1: Almanya
0: ayrı dinliyor. Kanada'da bile frekansı 100.7 Toronto yayınımız var. Düşünelim orada gerçi gece şu anda.
1: Evet, günaydın şu anda Uykusuzlar Kulübü falan izliyordur. Pardon, dinliyordur
0: yalnız. Süpersiniz. Yepyeni şarkı. Konuşalım lütfen. Özellikle muhteşem bir klip. Projeleri konuşalım. Bu şarkının dinleyiciyle buluşma sürecini sizden dinleyebilir miyiz?
1: Yani şöyle söyleyeyim, ben bu şarkı yazılı herhalde bir 4 sene falan olmuştur.
0: Vay
1: Al beni yazalı. Evet. Biraz uzun sürdü bir seyirciyle, dinleyiciyle buluşması. Ama yani sonunda buluştuğu için çok mutluyum gerçekten. Hani
0: doğru zaman diyebilir miyiz ya?
1: Herhalde belki, öyle oldu.
0: Belki doğru zaman bu zamanmış.
1: Yani birazcık da tabii ki de bizim için, biz müzisyenler için böyle bir sound, doğru sound'u bulsun. Yoksa yani evde yatan bir sürü beste var.
0: Değil mi?
1: Doğru sound'u bulsun. Hani bizim de içimizde sinsin dediğimiz bir noktada. Müziklerini de eşim yaptı parçanın.
0: Çok güzel.
1: Mehmet Özen.
0: Çok selamlar.
1: Evet, evet. Birlikte çalışıyoruz baş üstüne. O da dinliyordur umuyorum bizi. O yaptı. Yani bir noktada hani hem ikimizin içine sinen bir şey olsun gibi, hı-hı, düşündük. Bir de kısmet bu zamanaymış gerçekten sevgili İbrahim. Yani zamanından önce gelen bir şeyin de kimseye bir faydası olmuyor. Bu gerçekten mesela şimdi aldığı etkileşime bakınca bu parçanın böyle bu kadar etkileşim içerisinde olabilecek bir parça olacağını biz mesela ilk yaptığımızda hiç düşünmedik. Ama sonraki bu versiyona geldiğimizde çok güzel oldu. Biz bile yani dinlemekten çok zevk aldığımız bir forma büründü bir noktada.
0: Çok
1: ama
0: güzel.
1: Böyle bir koskoca albüm var şu anda. Bu albümün 3. parçası oldu.
0: Hı hı. Albüme geleceğiz. Özellikle klip çok güzel ya. Bu klipteki arabayı bayıldım. Siz ayrı bir enerjiksiniz zaten. Çok cici olmuş ya.
1: Çok teşekkürler. Yani klip şöyle, bu bir yol şarkısıydı, onu da anlatayım hemen. Bu şarkı ne bileyim barda mı falan dinlenmez. Bir yol şarkısı bu, arabada çok güzel olur. Biz bunu arabada çekelim ya, üstte kırmızı bir tane bir şeyler kiralayalım dedik. Bayağı aktı yani parça her şeyle çıkarken atacağı varmış. O kadar tatlı bir klip süreci de oldu ki arabayı hemen bulduk. İşte sağ olsun kiraladık.
0: Ne güzel.
1: Ondan sonra çekim dediğiniz böyle 4 saat içerisinde
0: nerede çektiniz? Klip Müjde, klip nerede çekildi?
1: Kilyos'ta çektik.
0: Ne güzel ya. Kilyos'ta çok severim. İstanbul'un en
1: Kilyos
0: güzel...
1: Kilyos muydu? Şile. Şile. Pardon, yanlış söylemiş
0: Şile mi?
1: Olabilir. Şile de olabilir.
0: Olsun ya. İkisi de güzel.
1: Ben çok karıştırıyorum o ikisini.
0: Çok güzel. Peki dinleyicilerimiz tabii yeni dinleyenler ve orada mesajlar da gelmeye başladı. Hayırlı olsun. Arkadaşlar, Işık Hızı ile biz konuşurken klibe göz atar mısınız? YouTube'a girer misiniz lütfen? Müjde Kızılkan yazın ve Al Beni Hemen Ulaşın. Çok güzel bir şarkı. Klip de çok güzel. Ben sade ve şık klipleri çok seviyorum ya. Sade ve şık klipleri çok seviyorum.
1: Ya artık bir de İbrahim, yani parçayı yapıyorsun. Ben şimdi kendi paramı kazanıp tekrar kendi işimi yatıran bir nasıl diyeyim? Müzisyen. Dolayısıyla bir noktada
0: müzikten kazandığını müziğe yatırıyorsun. Harika bir şey.
1: Tabii. Tabii. Ben gerçekten şanslı bir azınlıktanım. Yani müzik yaparak hayatımı geçindirmek bu şartlarda çok zor. Dünyanın neresinde olursak
0: çok
1: olalım,
0: doğru.
1: Bunu da farkındayım. Sadece Türkiye özelinde değil. Dolayısıyla benim bunu yapmak için bir fırsatım olduğu için hayata çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ama yani bir noktada şey düşünüyorum. Yani klip vesaire eskiden çok ciddi paralar harcanırdı. Şimdi bu böyle buraya yatırdığın parayı uzay boşluğuna bıraktığın için, yani dinlenme, izlenme, bunların sana bir getiriye stream olarak geri dönmesi lazım. O da her zaman olmuyor. Dolayısıyla ya tutarsa, ya bir gün ben de dinlenirsem diye yapmış olduğun, böyle gök kubbeye bırakmış olduğun hoş bir seda olarak
0: süper.
1: Hayatında biliyor yani.
0: Sevgili Müjde, albümü de konuşalım.
1: Konuşalım.
0: Projeleri de konuşalım. Aynı zamanda bir etkinliğiniz, grubunuz ve genel olarak yapılacak olan konser takvimi, dinleyicilerimiz bunları da merak ediyor.
1: Şöyle, önce albümden
0: evet,
1: bahsedeyim.
0: Evet, önce albüm.
1: Bu albümü kendime bu sene söz verdim. Artık bir albüm yapmalıyım. Çünkü ben yaklaşık 20 senedir şarkı söylüyorum. Orada, burada, şurada. Yani konservatuardan mezun olduğumdan beri. Yani bu sene Müjde kendine bir albüm yapacaksın dedim. Ve Gül Yabani çıktı. Şarkıların tabii ki de bir bütünlüğünün sonucu oluşmuş bir ad bu. Bir şarkımızın da adı Gül Yabani. Narsist aşkıma yazılan mektuplar diyeyim
0: evet.
1: Ben size. Ondan sonracıma Gül Yabani yapmaya karar verdim. Dediğim gibi üçüncü parçasını yayınladım. Önümüzdeki ay bir parça daha. Sonrasında da Ekim sonu, Kasım başı gibi de albümü dört parçayla kapatacağız. Böyle bir şu anda
0: heyecanla bekliyoruz.
1: Önümüzde.
0: Süper.
1: Aynen. Önümüzdeki sezon içinde, kış sezonunda Zorlu PSM'de, Tuşe'de programlarımız olacak. Oralarda yer alıyor olacağız. İstanbul'da daha çok sahne alıyorum. Ankara'da da sahnelerim var. Aslında böyle dinleyicilerimizin birazcık beni takip etmesi lazım.
0: Evet. Sosyal medyadan.
1: Sahne aldım. Evet, çünkü bu birazcık günlük, haftalık ve aylık değişen bir şey olabiliyor.
0: Tüm projeleri, tüm akışı Instagram'dan, özellikle Müjde Kızılkan sayfasından da takip alın lütfen. Biz bu şarkıda hayırlı olsun demek istedik size.
1: Sevgili çok teşekkürler. Yani çok sağ ol. Çok bana yer verdiğin için çok teşekkür ederim İbrahim.
0: Her zaman.
1: Gerçekten kendimizi böyle ifade edebileceğimiz yerler, platformlar bulmak çok kolay değil. Çok güzel oldu bu konuşma,
0: her zaman.
1: Öyle söyleyeyim.
0: Stüdyoya da kurtuluş adı söyleyelim. En yakın zamanda da yüz yüze güzel bir röportaj yapalım, olur mu? Çok isterim.
1: Ben de çok isterim Viyana'ya gelmeyi. Hatta orada bir de canlı belki
0: paylaşıyorlarla
1: bir kayıt paylaşıyorlar. Birlikte şarkı söyleriz. Bilmiyorum tabii ki oranın durumunu ama
0: çok
1: kesin
0: güzel
1: bir
0: olur.
1: Yer vardır diye düşünüyorum. Muhteşem olur bence.
0: Bence Viyana'daki stüdyomuzda da çok eğleniriz. Çünkü burası gerçekten dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bence kesinlikle en yakın zamanda burada olmalıyız. Tekrardan hayırlı olsun yeni şarkın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki sevgili dinleyenlere de buradan kocaman kalp gönderiyorum. Şu an Bodrum'dayım ben.
0: Aa, çok
1: size
0: güzel.
1: Bodrum'dan çok güzel böyle gün batımları, güzel kalpler, güzel enerjiler yolluyorum dostlar. Kendinize iyi bakın, beni takip edin.
0: Süpersin sevgili Müjde. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kal.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol İbrahim. Hoşça kal. İyi yayınlar.
0: Bay bay.

Kıymetli patronumuz Ali Süzen de dinliyor. Ali Bey. Ali abi diyor ki kıymetli sanatçımıza sevgiler selamlar. Çok güzel de bir şarkısı. Klibi de keyifle izledik diyor. Ne kadar güzel. Şimdi ben artık yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılacağım. Gün boyu çok güzel müzikler ve program akışları radyomuzda. Yazın özellikle yaz enerjisini hissedelim. Bakın Temmuz ve Ağustos sizin için özel radyo yayınları yaptık. Projeler, akışlar belirledik. Sevgili Ali Süzen, İbrahim Elden, sevgili Özlem, sevgili Akif Özcan, Melih ve tüm kadromuzla yaz boyu yayıncının tatili olmaz dedi patron ve bizi tatile yollamıyor ve biz sizlerleyiz. Bakın Gürcan abi nasıl benim yerime Antalya'da yüzüyorsa, benim yerime Şenol abi İtalya'da nasıl geziyorsa, o yüzden ben de sizin yerinize radyoda yayın yapıyorum. Abi çok iyi ya. Ali abi göründüm, herkes bana hava atıyor. İtalya'dan günaydın. Buongiorno bacım. Ama radyoda konuşmak, radyoda yayın yapmak güzel ya. Ben şimdi sabah yayıncısı olduğum için ben sabah 7'de denizime girerim. Duşumu alırım, yayınıma girerim. Yayından sonra da tekrar kalın işlerimi yaparım. Nasıl? Bizim tatil modumuz bu. En azından tatil parasını da yerim. Hadi veda edelim arkadaşlar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Çok pindirinks içiyorum bu aralar. Süpermen gibiyim ya. Örümcek adam gibiyim. Yemin ediyorum var ya. Birinci Viyana'dan 23. Viyana'ya ağ atasım geliyor öyle. O derece enerjik yapıya sahip oluyoruz. Pindirinks'le Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindirinks'i bulabilirsiniz. Bu arada Bintat süpermarketlerinde de var. Bol bol için her içtiğiniz Pindirinks doğrudan İbrahim Elden'e katkı da sağlıyor. Ona göre bol bol için lütfen. Pindirinks ailesine de selam yolladık. Yeni tasarım, yeni şişesi çok güzel. Hem de çok uygun fiyata ya. Yemin ediyorum bedavadan bir tık pahalı yani. Bedava desek yeridir. O yüzden çocuklarınıza da bol bol içirin. Sıfır şeker, glutensiz, muhteşem bir içecek. Soğuk için, Pindirinks için.

0: Spin Drinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri. Viyana 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksinde dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri seçildi. Dünya genelinde 173 şehrin değerlendirildiği listenin zirvesinde ise Danimarka'nın Kopenhag şehri yer aldı. İsviçre'nin Zürih şehri 3. sıraya yerleşti. Sıralama, istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı. Viyana yüksek yaşam kalitesiyle dünyanın en iyi şehirleri arasında yer almaya devam ediyor. İndirimli enerji tarifeleri uzatıldı. Wien Enerji, indirimli elektrik ve doğalgaz tarifelerinin 30 Eylül 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Kampanyadan hem mevcut hem de yeni müşteriler yararlanabilecek. Avusturya Başbakanı Ankara'yı ziyaret edecek. Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, 9 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Stöcker'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Avusturya'da kene uyarısı. Uzmanlar sıcak havanın etkisiyle kenelerin daha erken ortaya çıktığını ve daha geniş alanlara yayıldığını belirterek özellikle doğada vakit geçirenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dövizli askerlik başvuruları yeniden başladı. Geçici olarak durdurulan dövizli askerlik başvuruları yeniden alınmaya başlandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarından randevu alarak başvurularını yapabilecek. 2026 yılının ikinci yarısı için dövizli askerlik bedeli 472.653 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Euro olarak ödenecek tutarsa başvuru günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanacak. Viyana Havalimanı'ndan tatil yoğunluğu uyarısı. Yaz tatili sezonunun başlamasıyla Viyana Havalimanı'nda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Havalimanı yönetimi yolcuların olası gecikmeleri önlemek için uçuşlardan en az 2,5 ila 3 saat önce havalimanında olmalarını tavsiye etti. Terminal girişlerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğinde de zaman zaman yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken sürücülere alternatif otoparkları kullanmaları önerildi. Avusturya'da araç muayene sistemi değişiyor. Avusturya'da halk arasında PKR olarak bilinen araç muayene sisteminde önemli değişiklikler yapılacak. Yeni düzenlemenin 19 Mayıs 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Buna göre sıfır araçlar ilk muayeneye 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Ardından belirli aralıklarla yapılacak kontroller sayesinde aracın ilk 10 yılında muayene sayısı 3 kez azalacak. Otoyolda feci kaza, bir ölü, iki yaralı. Burgerland eyaletinin Mattersburg kenti yakınlarında S4 otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobille bir kamyon çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken bir otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle S4 otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Okullara yapay zeka ve demokrasi dersi geliyor. Avusturya Parlamentosu eğitim sisteminde önemli bir değişikliği onayladı. Yeni düzenleme ile okullarda medya ve demokrasi ile bilgisayar bilimi ve yapay zeka dersleri müfredata eklenecek. Tek kullanımlık elektronik sigara yasaklanıyor. Avusturya'da çocuk ve gençleri nikotin ürünlerinden korumayı amaçlayan yeni yasa kabul edildi. Düzenleme ile nikotinli ve nikotinsiz tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yıl sonundan itibaren yasaklanacak. Yeni yasayla ayrıca nikotin poşetlerinin satışı ve tütün ürünlerinin kullanımına yönelik kurallar da daha da sıkılaştırılacak. Viyana'da bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 18, gündüzse 26 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Son çeyrek finalistler belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Kuzey Amerika kıtasında devam ediyor. Penaltılarla Kolombiya'yı yenen İsviçre ve 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup eden Arjantin çeyrek finale yükseldi.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pin Drinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Geldim, koşa koşa geldim. Evet, yeniden buluşmayı başardık. Viyana FM kavşağındasınız, Keyfe Keder programındasınız. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran. Ve siz değerli yol arkadaşlar. Başlıyoruz.

Evet efendim, ayın kaçı? Kaçı? Şöyle bir bakalım kimler bizlerle birlikte. Önce Tamer'i bir bulmam lazım. Eyvah. Aa, WhatsApp'ta bir sıkıntı. Azıcık. Yani çok zorlayıcı değil ama. Biz böyle güzeliz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah. Bir sokak, bir şarkı, bir an yeter. Evet, bugün günlerden çarşamba, 8 Temmuz 2026'yı gösteriyor takvim yaprağımız. Teşekkürler Tamer'cim. Vay, haftayı ortaladık mı? Biraz rüzgar, biraz umut gibi. Evet efendim, öncelikle programımızın iki güzel sponsoruna teşekkürlerimizi iletelim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e ve ulusal içeceğimiz, bir yudum alayım ya, lütfen. Sessiz, çünkü biz böyle güzeliz. Ulusal içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz, sıcak günlerin kurtarıcısı, can kurtaranı Pindirings'e çok teşekkür ediyorum. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e de bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Efendim, iyi ki sponsorlarımız var. Sponsorlarımız var olduğu sürece bizler sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Onların varlığı önemli. Önemli. Bilmiyorum ne demek istediğimi anladınız mı? Anlamış olmanız gerekiyor.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pim Drinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pim Drinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pim Drinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
3: Sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra şöyle bir bakayım kimler bizlerle birlikte. Tamer mesajını bırakmış. Sevgili Günay bizlerle, Ispartalı Ayşe bizlerle, sevgili Ayten. Aa, Ayten'den bir sesli mesaj var. Huhuu, şaşırdım. İngiltere'den Cevat noktasını koymuş, demek ki çalışıyor. Ve iyi çalışmalar Cevat'cığım İngiltere'ye. Sevgiler, selamlar, iyi dinlemeler. Erdatlı babacığım bizlerle birlikte. Önkür ailesi, yani Zuhal. Gürcan Bey de yanındadır, öyle tahmin ediyorum. Tatildeler. Antalya Kemer'e sevgiler, selamlar. Mesajını bırakmış. Yalçın Emine bizlerle birlikte. Başka yok mu? Yok mu?

0: Valla şimdi size tarif edemeyeceğim WhatsApp'ta bir sorunum var. Yani WhatsApp'taki mesajlarınızı görüyorum ama işte mesajları yukarı aşağı kaydırdığım zaman WhatsApp'ın ana sayfasında ekran küçülüyor, büyüyor. Dolayısıyla burada biraz zorlanacağım ama olsun varsın. Zorlukları severim. O yüzden bir an önce mesajlarınıza geçmek istiyorum. Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Tamercim merhaba, hoş geldin.
1: Yeter bazen dağıtır gölge.
0: Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Bak ya, bak ya, bak ya. Ne örüyorum? Ne örüyorum? Sen ne örüyorsun?
1: Her duvar, her kuşku bir anlık. Gönüller ritme karışır.
0: Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Güne Yanıma Gelsin Saygılar demiş Tamer ve günün sözünü paylaşmış.
1: Birlikte güçlüyüz ne fırtınayı.
0: Hayatın değerini kaç yıl yaşadığın değil, dokunduğun hayatlar, öğrendiğin dersler ve vazgeçmeden attığın adımlar belirler. Her yeni gün daha iyi bir insan olmak için sessiz bir fırsattır. Oho! Çok doğru bir söz. Yani ben de yazsam böyle yazardım. Aynısını yazardım. Tıpatıp aynısını yazardım. Kaç yıl yaşadığımızın gerçekten de çok da önemi var mı? Yani düşünsenize, şöyle söyleyeyim. 150 sene yaşıyorsunuz ya da 30 sene yaşıyorsunuz. 150 sene bomboş bir hayat yaşıyorsunuz. 30 senede neler neler yapıyorsunuz. Yani orada rakamların çok önemi yok. Yaptığınız işler, yaşadığınız hayat, ilişkileriniz, dostluklarınız, hepsi.

Evet, sevgili Ali'ye hoş geldin, merhaba demiş mesajında. Merhaba. İyi yayınlar ablam, hoş geldin, nasılsın? Fransa'ya sevgiler, selamlar. Günaycığım, çok iyiyim, inşallah sen de iyisindir. Güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler.

0: Isparta olan şey. Merhaba.
1: Özlem Ayran'la Bilgi Günü. Evet. Bugün günlerden çarşamba. Wow! Dedirten bilgiler. Hazır mı? Keyfe kederde bilgi dolu bol kakayla minik bir mola zamanı. Çünkü beyin de bazen şöyle diyor. Bir dakika. Bir dakika. Önce bir kahve, sonra dünyayı kurtarırız.

Ve Ayşe Güne iki tane söz bırakmış. Her yeni gün kendine yeniden inanmak için bir fırsattır. Kesinlikle. Bugün mükemmel olmak zorunda değilsin. Başlaman yeterli. Başlangıç hevesi diye bir şey var, değil mi?

0: Evet Aytencim, Yeditepeli şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar ve söz sende.
1: Selamünaleyküm ablacığım.
0: Ve aleyküm selam.
1: Güzel bir çarşamba gününden herkese merhaba, merhaba, merhaba.
0: Merhaba.
1: Bugün bir değişiklik yapmak istedim
0: Evet ya, çok şaşırdım, çok
1: ve
0: sevindim.
1: sesli mesaj göndermek istedim sana. Umarım iyisindir.
0: İyiyim, çok iyiyim.
1: Beni soracak olursan çok şükür iyiyim. Yok bir yaramazlık. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan ve sana kocaman kocaman
0: Ben
1: sarılıyorum
0: de
1: ve
0: seni
1: öpüyorum.
0: öpüyorum. Ben de sana sarıldım şu
1: Güzel
0: anda.
1: yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ya sesini bizle buluşturduğun için çok teşekkür ederim.

Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hoş geldin. Ben de hoş buldum herkese. Selamlar, saygılar. Ve hemen okunmadı olarak işaretliyim. Yani okuyayım mesajları çünkü WhatsApp'ta ne yapacağız bugün bilmiyorum. Evet, bilgi gününe dair ilk bilgimiz Erdatlı babamdan gelmiş. İlk bilgi, Amerikan boğa kurbağası ağzına sığan her canlıyı yiyebiliyormuş. Kurbağa mı? Kurbağa, her canlıyı. Wow! Ve bir bilgi daha gelmiş. İki okyanus güneş balığı bir yumurtlamada 300 milyon yumurtluyormuş. Wow! Okyanus güneş balığı nasıl bir şey? Ona bakacağım.

Şimdi okyanus güneş balığının fotoğraflarına bakıyorum. Wow! Okyanus güneş balığı ilk defa duydum. Efendim bu balık deniz anasıyla besleniyormuş ve ağırlığı 2 tona kadar çıkıyormuş. Dünyanın, işte bir bilgi daha, wow! Dünyanın en ağır kemikli balığıymış. En ağır kemikli balığı 2 ton. Bu balığı düşünemiyorum. Fotoğraflarına baktım, çok değişik bir balık. Arkadaşlar bir bakar mısınız siz de okyanus güneş balığının fotoğraflarına? Kuyruğu yok bu balığın. Kuyruğu olmayan bir balık. Yanlardan basık ve dev bir yüzen kafa gibi. Dev yüzen kafa gibi gerçekten. Wow!

Antalya Kemer'e sevgiler, selamlar. Zuhal'cim merhaba, ne güzel bir fotoğraf valla. Keyfiniz fıstık gibi, öyle bir şarkı vardı. Merhaba, merhaba ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin, sarıldım kocaman, öpüyorum. Ben de sana sarıldım şu anda. Sana ve bizlere huzurlu güzel bir yayın akışı diliyorum. Manzaram ve güzel sesindeyim.

0: Yalçın Emine. Ay, o kalpleri alırım ben.
1: Dinlemedeymiş. İyi dinlemeler.

0: Evet. Evet Raşit'cim, söz sende.
1: Merhaba Özlem Hanım. İyi
0: merhaba.
1: Yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Günün sözünü paylaşıyorum.
0: Evet.
1: Su içersin dat almazsın, su içersin dat alırsın. Neden ilk içtiğinde sudan dat almadığını bilmezsin. İkinci de susadığın için içtiğin sudan tadını alırsın. Ekmek yersin, bu nasıl bir ekmek dersin. Diğer ekmeği yersin, bu nasıl güzel bir ekmek dersin. Bayat ekmek yersen tad alamazsın. Taze ekmek yersen tad alırsın. Sıradaki parça, gönlümün prensesi, ay pardon, gönlümün prensesi, biricik aşkım, hayatım, canımın içi, karıma, pardon sen öyle deyince sevmiyordun, biricik eşime gelsin. Buradan tekrardan kaç milyar insana duyuruyorum, ben karımı çok seviyorum.
0: Ben karımı çok
1: seviyorum. Neden böyle bir mesaj oldu ben de bilmiyorum.
0: Çok iyiydi ya. Yalnız şey çok güzeldi. Ben karımı çok seviyorum. Ben karımı çok seviyorum.

Ayhan'cığım merhaba. İyi yayınlar abla. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Bu arada Tamer, gerçekten de Raşit, Allah seni davul etsin he mi? Taş kafama geldi. Raşit bu ya. Yalnız hala aklımda okyanus güneş balığının şekli var. 300 tane yumurta tabii yumurtlar. 2 ton balık. Çok iyiydi ya.

0: kendisi.
1: Evet, Tamer'den bir bilgi gelmiş ama bunu bir araştıracağım. Çünkü burada benim bir kafa karışıklığım var. Tam netleştiremedim. Bilgiyi sizlerle paylaşayım. Biraz sonra bilginin detayını sizlerle buluşturacağım. Çünkü önemli bir bilgi. İnsanın kendini tanıması, DNA'sıyla yüzleşmesi önemli. İnsan DNA'sının yaklaşık %99.9'u tüm insanlarda aynıdır. Bizi birbirimizden farklı yapan kısım yalnızca yaklaşık %0.1'lik bölümdür. Şimdi DNA testi yapılıyor ya, mesela %99.9 çıkınca evet bu senin çocuğun ya da işte neyin derse, yani bir soy bağı ortaya çıkıyor orada. Yani o %99.9'luk tespitle DNA onaylanıyor. İşte bu mesaj o yüzden biraz kafamı karıştırdı. Yani bu bilgi. Dur Tamer, bunu bir araştıracağım.

Evet, Fırtına Mehmet, sabah seni düşündüm valla, aklıma geldi bahçede. Acaba vardı mı, yerinde mi, ulaştı mı gibi böyle kafamdan soru işaretleri geçti. Seni görünce valla içim rahatladı. Ben birileri yola gittiğinde falan çok merak ediyorum ya, gerçekten. Böyle kafama takılıyor. Özlem Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Fırtına Mehmet online. Teknik ekip görev başında. Haydi haydi, keyfek ederim, keyfini yaşayalım. Yaşayalım. Ve Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyenlerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Evet, Hollanda'da, Isparta'dan çıktı yola kuş misali. İnsanoğlu artık kuş misali. Bir tek ben uçamıyorum. Yani bir tek ben çok abartılı oldu. Benim gibi uçamayanlar var tabii ki. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Mehmet, Hollanda'ya hoş geldin.

Evet Suat, hoş geldin. Suat mesajında demiş ki selam abla demiş önce, merhaba. Raşit, radyonun en romantik adamısın. Keşke biz de senin gibi romantik olsak. Yanlış mı düşünüyorum? Vallahi romantizm nedir ki arkadaşlar? Ben romantizmin ne olduğunu daha çözmüş değilim. O yüzden biraz Raşit romantik biri midir? Yani karımı seviyorum deyince romantik mi olunuyor? Bilmiyorum ki. Ben bir şey düşünemedim. Raşit'i romantik olarak düşünemiyorum çünkü. Raşit daha ziyade komik.

0: Esin'cim merhaba. Merhaba ablacığım, nasılsın? Selam olsun dinleyen herkese. Dur, şu nasılsın da bir es verelim. Çok iyiyim canım. Siz nasılsınız? Tatil nasıl gidiyor? Ve selam yollamış bütün dinleyicilerimize. Güzel sohbetlerimiz olsun. Her zaman olduğu gibi demiş. İnşallah olacak, olacak. Olduracağız. Ve bilgilerini şöyle okunmadı olarak işaretleyeceğim. Bu bilgilere döneceğim. Senden sadece şunu rica ediyorum. Bana kolaylık olsun. Benim telefon numaram olan değerli yol arkadaşlarım, yani özel şahsi telefon numaram olan arkadaşlar, lütfen mesajlarınızı, bilgi mesajlarınızı benim özel WhatsApp'ımdan yazın. Çünkü WhatsApp'ta çok enteresan bir sorun yaşıyorum şu anda. Biraz zorlanıyorum mesajlarınızı okurken ama çok önemli değil. Hallederiz. Hallederiz. Esin, bu bilgileri benim numaramdan atar mısın? Sana zahmet olacak biliyorum ama bana kolaylık olacak.
1: O kadar içten çağırıyorsun ki kendimi zor tutuyorum.
0: Evet Zuhal, senden de aynı şeyi istiyorum. Mümkünse.

Tamer, şu DNA ile ilgili bilgiyi de bana ulaştırırsan senin için de geçerli. Selma'cığım merhaba. Merhaba Özlem ablam, ben de buradayım. İyi yayınlar diliyorum. Çok sevindim orada olmana. İyi ki oradasın. İyi ki hep birlikte bir kavşaktayız. Hoş geldin. Ve sevgili Halil bizlerle birlikte. Halil, bu mesaj bana mı? Böyle soruyorum ama. Bana mı yazdın acaba? Halil'e de buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Banadır diye tahmin ediyorum. Ve şimdi Ispartalı Ayşe abla. Bak, Suat'tan gelmiş bu mesaj. Ispartalı Ayşe abla, gözün aydın. Abime kavuştun. O kadar içten. Özlem abla, bende senin numaran yok, o yüzden atamıyorum bilgileri.

0: Yok, buradan atın arkadaşlar, sorun yok. Numaram olanları oradan idare ederken biraz işi kolayladım. Suat'cığım buradan atabilirsin. O kadar işten ulaştığınız wow dedirten bilgileri bekliyorum bu arada. O can alıcı bakışlarımla deliye dönüyorum. Evet, Halil bana yazmış. Yani şu anda radyosu açık demek ki. İyi dinlemeler diyorum, hoş geldin diyorum tekrar. Ve bir sesli mesajımız var. Şöyle hemen bekletmeden alalım. Sonra şarkıyı baştan sona dinleteceğim size. Raşit'cim söz sende.
1: Şekerim, beni tanımadığın o kadar çok belli ettin ki bari bu kadar bariz demeseydin Raşit de romantiklik diye.
0: Ya ben...
1: Bizim de kendi çapımıza göre romantikliğimiz var. Biz sadece etrafa yaymıyoruz.
0: Yani. E tamam işte. Yaymıyorsun.
1: Bu meclisten dışarı kimse beni yanlış anlamasın.
0: Ha.
1: Biz kendi aramızda şey yapıyoruz.
0: Ne?
1: Romantik ilişki yaşıyoruz. Ha, arada sırada paylaşım yapıyoruz. Ne bileyim, eşimle tatlı yemeği yiyorum mesela. Ama yani romantizm dışarıya gösterilen bir şey değildir.
0: Hmm.
1: Bu da karşımdakini hissettirmen lazım.
0: Hmm.
1: Yani o yüzden dediğim gibi yani. Hani lafın meclisten dışarı, lütfen kimse beni yanlış anlamasın. Kimseye bir laf dondurma falan yok burada. Görüşürüz Özlem Hanım.
0: Görüşürüz Raşit Bey. Ya romantik insan nasıl bir insan? Yani bizim gibi değil mi? Yani benim gibi. Allah sen, romantizm nasıl bir şey ya? O kadar içten canım diyorsun. Halil, istek alıyorum tabii ki ama rica ediyorum ne olursunuz şuna dikkat edin. Öğle saatlerinde sadece kendiniz için istemiyorsunuz. Şu an radyomuzu dinleyen herkes için istiyorsunuz. Çok ağır bir çalışma olmasın. Slow da alıyorum gerçi. Sonra içinde çok arabesk olmasın. Ay valla. Siz anladınız onu. İstek alıyorum tabii. Bakayım ne isteyeceksin. Bir bakayım. Göreyim bir şarkının ismini Halil. Merak ettim şimdi. Şimdi şarkının ismini görüyorum. Sonra diyorum ki ben bunu yayına veremem falan diyorum. Sonra sen ne biçim radyocusun diyorlarmış falan. Yok, şaka yapıyorum. Biz ortayı buluruz ya. Biz ortada buluşuruz. Ben buluşacağımıza inanıyorum. İntizarın üzerine de çok konuştuk. İntizar şu anda bana intizar etmiyordur inşallah. Ayşe'cim söz sende.
2: Selamlar ablacığım. Bir güldüm yani, bir mutlu da oldum. Suat, şu Ispartalı Ayşe abla demene çok mutlu oldum.
0: Bayıldım değil
2: bu
0: mi?
2: Bu arada evet, sevgili eşim Fırtına Mehmet gelmiş ama ben henüz görmedim, iş yerindeyim.
0: Daha kavuşamamışlar.
2: İnşallah birkaç saat sonra kavuşacağız. Bakalım bana neler getirmiş, neler almış.
0: Bak sen bakar mısın yalnız? İşte romantizm burada başlıyor mu bitiyor mu arkadaşlar? Şimdi bir aydır Mehmet Türkiye'de, Ayşe Hollanda'da, bunlar birbirlerini özlediler diye düşünüyoruz değil mi? Acaba Mehmet bana ne aldı? Ne getirdi acaba? Yani gerçekten Ayşe, çam mı devirdin acaba? Canım kendini getirmiş, kendini. Bir de bana diyorlar romantik değilsin diye.

Evet Halil, hemen alıyorum sıraya. Aslında şakşukayı almıştım bugün. Sonra sosise çevirdim işi. Tarık Mengüç'ün son çalışması var. Bugün listemde var. Programın ikinci bölümünde sizlerle buluşacağım. Çok güzel bir aşk şarkısı. O da var. Tamam, şakşukayı da alıyorum hemen.

Ama bu İntizar'ın da sesi çok ilginç, böyle insanın içine içine işleyen bir ses tonu var gibi geliyor bana. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim demiş Fırtına Mehmet. Aslında Keyfe Keder programı da bir uçuş gibi. Pilot sensin, yolcularsa dinleyiciler.

Yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikte keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Rotayı da, kontrolü de sen belirliyorsun. Biz de güvenle bu güzel yolculuğun tadını çıkarıyoruz. Evet. Bir bilgi de benden gelsin. Uçaklar en çok kalkış ve iniş sırasında yakıt tüketir. Seyir irtifasına ulaştıklarındaysa çok daha verimli olurlar. Verimli uçarlar. Aynı bizim programımız değil mi? Uçak motorları çalışmasa bile kanatları sayesinde belirli bir süre süzülerek güvenli bir iniş yapabilirler. Kanatlar, dinleyiciler. Ayşe'cim sana ne getirmiş biliyor musun? Çok romantiksiniz ya. Valla aşırı romantiksiniz. Sana annenin köyde kendi elleriyle yaptığımız gibi yufka ekmeğinden getirdim. Umarım afiyetle yersin.

0: Evet, sevgili Halil istemişti. Bana şey demiş, cansın can. Ya hepimiz canız. Ama bir şey söyleyeyim mi Halil? Cansın can çok güzel bir tabirdir. Ve herkese böyle nasıl söylenir? Nasıl söyleyeyim, nasıl ifade edeyim? Böyle her zaman söylenmez. Böyle bir içiniz coşar. Böyle bir kalbiniz yerinden oynar. Cansın ya, cansın, can falan dersiniz. Çok teşekkür ederim ya, çok iyi geldi. Şarkıyı baştan sona dinleteceğim, merak etme. Aa, Erdatlı babacığım, niye sana geliyordum, tam sesli mesajını verecektim. Alo, niye sildiniz mesajlar, silinen mesajları çok merak ediyorum. Şimdi Tamer demiş ki, Ayşe Hanım'ın demek istediği kim takar Mehmet'i getirdiğine bakarım. Tamamen duygusal yani. He, ben anlamıyorum ya. Anlayamıyorum yani.
1: Çok iyiydi.
0: Ya şimdi bilgini daha okumamıştım. Hadi şimdi okuyayım. Bir dakika Tarık'cığım. Tarık'cığım, seni üzerine konuşmayacağım şarkının. Sen rahat ol. Böyle biraz fonda gezin. Oralarda biraz gezin. Ben sana döneceğim. Bilinçaltı şakayla gerçeği her zaman kolay ayırt edemeyebilir. Bak, bunun üzerine bir şey söyleyecektim. O yüzden beklettim. Programın ikinci yarısını atmıştım bu bilgiyi. Ayrıca bilgiler çok. Bugün güzel bilgiler var. Bilinçaltı şakayla gerçeği her zaman kolay ayırt edemeyebilir. O yüzden kendine sürekli ben beceriksizim demek yerine beynim güncelleme alıyor demek daha iyi olabilir. Evet, cumartesi günü bilgisayar kasasını düşürdüğüm zaman keşke bunu bilseydim. Ve biraz gülümse, bilinçaltına her gün güzel şeyler söyle ama bunu ilk kahveden sonra yap. Açken ne sen mantıklısın ne de bilinçaltın. Bilinçaltı çok mu mantıksız?

Şimdi Ayşe'nin annesinin elleriyle yaptığı yufka ekmeği düşündüm. Bir de Ayşe'nin diyette olduğunu biliyorum. İşler biraz zorlaşacak.

0: Evet, Suat, söz sende. Ne diyorsun?
1: Ayşe abla, şöyle Özlem ablam veya Ali abim fark etmez. Mesajı şöyle okusa, Ayşe hoş geldin, iyi ki geldin deseler ben bir düşünürüm acaba hangi Ayşe diye. Ama Ispartalı Ayşe deyince otomatikman aklıma sadece sen geliyorsun. O yüzden onu öyle demek istedim. Ya abim sana gönlünü getirmiş, kendini getirmiş.
0: Ya.
1: Daha ne istiyorsun ablam, daha ne istiyorsun?
0: Vallahi bence de yufka ekmek de getirmiş, onu unutma.

Evet efendim, şakşuka Ege ve Akdeniz bölgesinde çokça yapılan, aslında birazcık da meze tarzı yiyeceklerden bir tanesi. Efendim, gerekli malzemeler: 4 adet patlıcan, 3 adet yeşil biber, 1 adet kuru soğan, 4 diş sarımsak, 4 adet domates, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı şeker, tuz, istenilen baharatlar ve 1 çay bardağı sıcak su, kızartmak için de sıvı yağ. Nasıl yapıyoruz efendim? Önce patlıcanları küp küp doğruyoruz, tuzlu suya koyuyoruz, bir müddet bekletiyoruz. Daha sonra sıvı yağ uygun bir tavaya alıyoruz, kızdırıyoruz, tuzlu sudan alıp kuruladığımız patlıcanlarımızı tavaya atıyoruz. Soğan ve sarımsağı da yemeklik doğrayarak az miktarda yağda kavuruyoruz. Yeşil biberleri doğruyoruz, tavaya alıyoruz. Üzerine rendelediğimiz domates ve salçayı da ekleyerek ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Bir süre sonra şeker, tuz, karabiber, pul biberi ekliyoruz ve tekrardan karıştırıyoruz. Efendim, sıcak suyu da ilave ediyoruz. 4-5 dakika kadar pişiriyoruz. Ve son olarak kızardığımız patlıcanları tavaya alıyoruz. Pişirdiğimiz sos ile harmanlıyoruz ve şakşukamız servise hazır.

0: Abla uçak değil de kendini ağaç gövdesi gibi gör diye başlar mesaj. Tamer'den gelmiş. Tamam, ağaç gövdesiyim ben. Bizler de dalları yaprakları gibi miyiz, gibiymişiz gibi düşün. Çünkü bir ağaç dalsız yapraksız olmaz. Beynin karışmasın, bir düşün. Evet, ağacın gövdesi ben. Orayı anladım. Dalları yaprakları siz. Allah Allah. Ben senin aşığın oldum. Kalbime gel geri biraz. Ayşe'cim söz sende.
1: Arkadaşlar, tabii ki de romantiyiz. Olur mu? Yani kalbimizi kırıyorsunuz. Sadece bir çeyrek asır geçmiş, tamam mı? Beraber yılların geçmiş. Daha farklı seviyorsun. Hani artık sevgin farklı hale alıyor.
0: Yufka ekmekler falan. Yani artık yarım asır geçince yufka ekmekler, bana ne getirdinler? Raşit, inşallah makinenin sesi yoktur.
2: Özlem abla.
0: Çok güzel.
2: Ispartalı Ayşe abla yufka ekmekleri istemiyorsa Fırtına abi bana atabilirsin. Adresimi veririm. Ekmekleri koy. Bağ gönderebilirsin.
0: Bağ gönderebilirsin.
2: Ben yufka ekmeği acayip severim.
0: Ben de acayip
2: evde
0: severim.
2: Evde olduğumuzda.
0: Aşk olsun Mehmet ya.
2: Evde oluyoruz.
0: Biraz da bana bırakır insan.
2: Hep sarelle yapıp yeriz. Şimdi sarelle ne olduğunu biliyorsunuzdur.
0: Biliyoruz.
2: Bilmiyorsanız açıklık getireyim. Yumurtayı haşlıyorsun.
0: Ne?
2: Yufka ekmeği tavada böyle hafif ısıtıyorsun. Yağı çalıyorsun.
0: Bilmiyormuşum.
2: Pardon, yağı sürüyorsun. Yufka ekmekle yumurtalarda böyle küp küp doğruyorsun. Ha. Böyle tuz atıyorsun. Biraz da pul biber atıyorsun. Anne, nasıl gidiyor var ya. Ha, bir de bu arada şöyle söyleyeyim. Biz yufka ekmeği yufka ekmek demiyoruz bizim köyde. Biz şebit ekmek deriz.
0: Ne?
2: Şebit ekmek.
0: Şebit ekmek.
2: Bunu galiba Aksaraylılar da bilir büyük ihtimal. Allah'ım.
0: Bu da yeni bir bilgi olarak kelime hazineme girdi. Şebit ekmek. Evet efendim, Halil bütün yol arkadaşlarımı, sevgilerini, selamlarını iletmiş. Hayırlı yayınlar adaşım, ablam, Özlem. Aramıza hemen girin, bir dilek dileyin. Sesin yine neşe katıyor yayına. Dün benim doğum günümdü. Sevdiklerim çok büyük sürpriz yaptı. Kırgınlıklar da vardı. Hepsi bitti gitti. Vallahi ne güzel olmuş. En güzel hediye. Herkes mutlu olsun, birbirini sevsin. Hayat daima güzellikler getirsin cümlemize. Ve güne not olarak Sev Kardeşim şarkısını isteyebilir miyim? Kalplerimiz hiç görermesin inşallah. Hayırlı bereketli yayınlar. Allah'a emanet ol. Sev Kardeşim. Çok iyiydi. Bak şöyle tak tak tak tak tak tak. Aldım sıraya. Özlemciğim, nice güzel yılların olsun. Bundan sonraki yıllarında öyle güzel şeyler yaşa. O kadar tatlı tatlı tatlı insanlarla bir araya gel ki acı ve tuzsuz ve işte bak yemeğe gidiyor aklım gene. Canını sıkan insanlar gölgede kalsınlar. Sevdiklerinle birlikte muhteşem bir hayatın olsun.

0: Esin şakşukayı çok seviyormuş. Yazın soğuk zeytinyağlı olarak yeniliyor. Evet, biliyorum. Ya çok güzel, vallahi canımız çekti. Neler çekti canımız. Yanında bir de yufka ekmek, şebit ekmek. Giderim ben de ben. Şenol, ne var ne yok İtalya'da?
1: Merhaba Özlemciğim.
0: Merhaba canım.
1: İki gözümün
2: çiçeği.
0: Arkadan sufle.
1: Bugün hava biraz serin, güzel ama.
0: Esin, teşekkür ederim.
1: 30 derece ama güneş fazla yok.
0: İyi.
1: Bizde bu masaj falan geliyor. Onu değerlendirelim dedik.
0: Bak sen.
1: Vallahi Japon ya. Bir tane kadın, Çinli bir tane kadın vardı. Öyle bir güzel masaj yapıyor ki her iki kelimesinden biri neydi? Capito.
0: Capito.
1: Capito, yani anladım. Capito. Turşu Capito. Da desen Capito.
0: Capito. Ne demek
1: telefonla
0: acaba?
1: Biraz şey yaptık, konuştuk. Neyse, ben diyorum ki ona, sen diyorum China'da diyorum çekiçeğin tanıyor mu? Ya hadi çekiçeğin diyor, Japon diyor. La dedim, ne Japon çekiçeğin. Neyse gösterdim resmi. Aa, kısık tonla bir şey dedi. Onun adı dedi ne? Shang Yong mu? Bilmem ne. Dedim tamam dedim. Ya Shang Yong sizin Çin'de dedim. Bizim dedim Avrupa'da çekiçeğin. Gülme ya, bir görsen var ya, tam bir komedi. Yok böyle bir şey.
0: Ya,
1: kulağımız ona... sende bu arada.
0: Bu arada
1: birazdan denize gireceğim. Biraz seni dinleyeyim.
0: Vallahi mis ya, mis. Bu arada Uzak Doğu'nun gerçekten masaj kültürü çok acayip. İnanılmaz. Phuket Adası'nda şimdi plajda oturuyorsunuz. Böyle önünüzden böyle seyyar şeyleri var. Yanlarında çantaları var. İşte ayak masajı yapıyorlar. Ayak masajı deyip geçmeyin. Arkadaşlar, bir ayak masajını 2,5 saatte falan yapıyorlar. Capito. Ne demek oluyor Şenol? Vallahi Ayşe, Raşit'ten sonra ve Şakşuka'dan sonra ben de çok acıktım.

0: yastığı kiraz.
1: Ooo, saat başını geçmişiz arkadaşlar. Benim kahve yapmam lazım.
0: Senin aşığın oldum.
1: Benim işim o. Yayını bırakıp gidip kahve yapmam lazım.
0: Gel bize biraz biraz. Ben senin aşığın oldum.
1: Capito. Capito.

Yanarım ben halime. Bak, millet masaj yaptırıyor, sonra denize giriyor. Efendim, yemek yiyorlar, sonra gidiyorlar kahvelerini yaptırıyorlar. Sonra bir deniz, sonra bir güneş. Yazık bize ya.

0: Gidemiyorum arkadaşlar. Valla kahve yapmaya gidemiyorum. Evet. Ne diyorsun?
1: Kapito diyor ya. Anladım demek büyük ihtimalle. Ha. Ama kadın Çinli ama İtalyanca'yı iyi konuşuyor. Yani İngilizcesi hemen hemen hiç yok.
0: İtalyanca.
1: 5 ay burada kalıyor. Sonra 3 yılda bir ülkesine gidiyor.
0: Vay arkadaş
1: ama
0: ya.
1: Ama bir şey var yani esin şahit bilmiyorum. Gerçi kadın da öyle çok da güzel yani güzel Allah şu da öyle değil yani şey de dedi ki sen dedi püf kaslısın dedi sen zorlandın masaj yapmakta öyle bir ki diyor ki bu diyor çok diyor kaslı diyor neyse öyle yani kadın biraz şey bana biraz kıyak da geçti kafama masajlar yaptı bir şeyler yaptı Esin'in de sesi çıkmıyor kadın da öyle çok yani kadın Allah'ın vergisi güzel de hani öyle çok amşam değil yani. Herhalde amşam bir şey olsa zaten burada saç baş girdiler birbirine.
0: Yani nasıl? Esin. Esin.
1: Ne kapito öyle demek hani.
0: Anladım demek.
1: Understand
0: me. Esin nasıl öyle sessiz kalabildin? Nasıl yani? Arkadaşlar ya bende çok acayip bir şiddet meyili başladı. Böyle atlayıp böyle kafa göz giresim geliyor bazen. Normal bir şey mi bu? Ben burada sinir oldum. Abi ne mesajı ya? Defol git şuradan.

0: biraz.
1: Ay ay Zuhal. Ömrümü yedin Zuhal. Senin aşığın oldum. Allah. Nasıl söyleyeyim size? En sevdiğim hamburger, en sevdiğim patates kızartması, en sevdiğim şeyler. Sonra kahve içeceklermiş. Allah Allah. Allah Allah. Bugün gerçekten geçemiyorum. Programın ikinci bölümüne geçemiyorum. Bilgilere geçemiyorum. Selam, yine sessizce sesindeyim. Firdevs, niye sessizsin? Oturduğum yerde hem çalışıyorum hem oynuyorum. Şef zavallı ne yapıyor bizim akıllı diyor. Böyle mi diyor?
2: Bak kardeşim, elini ver bana. Gel kardeşim, neşe getir.
1: Valla sakin ol Özlem abla demişsin Selma. Ben sakin olamam ya. Valla şu anda iyi ki ben İtalya'da, işte o adını çok zor söylediğim yerde, Şenollara yakın bir yerde değilim. Vallahi çok daha yok etmiştim kadını. Ya esine falan bırakmazdım kesin, kesin. Orası gibi. Ne yapıyorsun kardeşim? Niye kafasını elledin şimdi ya? Ne? Ne? Başında saçları var. Elleme. Ya bir sürü şey yapabilirim yani bu durumda. Evet efendim, bu şarkıyı dinliyoruz. Ben gidiyorum kahvemi yapmaya. Sonra kahvemi yapıp geleceğim. Tamer ve Günay için, Raşit ve Selvinaz için özel bir çalışma hazırladım. Onlara armağan edeceğim. Birbirini seven herkese armağan edeceğim. Ama ne olur bir durun, bir rahat durun. Kimse bir şey yazmasın şimdilik. Ben gelene kadar bir sakin olun. Kahvemi alıp geliyorum. Evet, sıradaki şarkı 1970'lerin çok sevilen çalışması ve bugün de hayatı anlatan, gerçekten de hepimize böyle sevgiyi enjekte eden bir çalışma. Sevgili adaşım tarafından istendi, Özlemcim tarafından istendi. Bak Şenol sesli mesaj atmış. Aman da gene gidemiyorum ya. Bir dakika, şu sesli mesajı ben ölürüm meraktan şimdi kahveyi yaparken. Bunu düşünmekten kahveye sevgimi koyamayabilirim. Bir dakika.
3: Özlemcim, bu arada yayına bir girer misin? Yani bu program olmadı. Programa başlayalım. Yani tamam, biz İtalya'dayız ama bitti gitti yani. Onu şey yapmaya gerek yok.
1: Ne ne ne?
3: İçecek mi içecek? Sen gidemiyorsun, üzülüyoruz da biz ha.
1: Ben gideceğim.
3: Yani
1: iki haftam kaldı. Gittiğiniz
3: yerde de yemek memek atmayın. Bak ne? Ben atmıyorum. Bir attığım var, o da Pindrinks. Orada da reklam yapıyorum ben burada. Hem iş için buradayım. Bulunuyorum tabii, tabii. Menajer olarak. Hem kısmi tatil, kısmi iş benim görevim burada.
1: Nasıl yani? O Çinli ya aman oraya girmeyeceğim artık, çok sinirlendim. Ben gidiyorum kahvemi yapmaya. Aydın hoş geldin. Ümraniye Pappetçop'a sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Nazar boncuğu. Evet, gerekiyor. Artık programa giriş yapalım. Ne? Hala yapmadık mı? Yapamadık.

Ay geldim, geldim. Hemen bir yudum alıyorum. Nasıl yaptım kahveyi bilmiyorum. Güzel olmuş. Kahveler çift çekir. Oo, herkes susmuş. Hayırdır? Niye sustunuz? Özlem.

Ne kadar söz dinleyen bir dinleyici grubum var. Ne kadar söz dinleyen bir yol arkadaşım dediğim yol arkadaşları var. Zuhal demiş ki korktuk yazmayın dedin. Tamam arkadaşlar, kapı açılmıştır, yazabilirsiniz. Herkes yazabilir. Şimdi biliyorsunuz bugün bir hayli de kahveye geç kaldım. Bir ara şey dedim, galiba içemeyeceğim. Galiba içemeyeceğim ama şartları zorlayınca insan her şeyin üstesinden gelebiliyor. Malumunuz bugün günlerden çarşamba ve çarşamba günleri de ne yapıyoruz? Wow dedirten bilgilere yer veriyoruz. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü şöyle bir soru sormuştum. Hatırlayanlar vardır. Bilginin kaynağı nedir? Yani acaba nedir? İşte bir kitap mı, bir öğretmen mi, bir deney mi? Hiç böyle düşündünüz mü bilmiyorum. Böyle deli soruları kendinize soruyor musunuz bilmiyorum ama arada sorun. Çok mantıksız bir soru gibi gelse de gerçekten bilginin kaynağı nedir? Ve işin en ilginç belki de wow dedirten tarafı binlerce yıldır aynı sorunun peşine düşen bir sürü insan var. Ve bu sorunun kaynağını araştırmışlar. Hatta geçen hafta şöyle bir örnek vermiştim, yine hatırlayanlar olur. İnsanlar işte gökyüzüne baktılar demiştim. Yıldızların nasıl hareket ettiğini, neden hareket ettiğini falan tespit etmişler. Onu merak etmişler. Hatta gökyüzünü inceleyebilmek için, işte yıldızları inceleyebilmek için böyle mabetlerine, tapınaklarının tabanına su doldurmuşlar. Ama gerçekten mesela Göbekli Tepe'de, Urfa'da Göbekli Tepe'de bunu çok net görebiliyorsunuz. Suyu doldurmuşlar çünkü suyun bir gideri var. Göbekli Tepe'de onu gördüğüm için söylüyorum. Suyu doldurmuşlar. Gece suya bakarak yıldızları izlemişler. Yani insanoğlu 12 bin yıl önce de belki var olduğu günden bugüne aslında merakla başladığı yolculukta devam etmiş. Bence bilginin kaynağı böyle bir kaynak yok. Yani insanın belki de şu bilginin kaynağı merak. Evet, bence merak. İnsan bakmış, görmüş, karşılaştırmış, sonra bir yanılmış, hatalar yapmış, sonra tekrar denemiş. Mesela Edison işte elektriği buluncaya kadar 100'ün üzerinde deneme yapmış ve hepsinde hata yapmış ama hiç vazgeçmemiş denemeye ve en sonunda da bugün kullandığımız ve hayatımızı aydınlatan geceleri işte sadece romantizm için mum yaktığımız ve elektriğin ne kadar önemli olduğunu aslında anlamadığımız, çünkü çok sıradan, bugün hayatımızın baş köşesinde ama düşünsenize bir hafta değil, sadece iki gün elektrikleriniz hiç olmasa neler olabileceğini bir hayal edin. Gerçekten de bununla ilgili de bir film izlemiştim. Çok enteresandı. Yani kaosa bile neden olmuştu. Bilim bence böyle doğmuş. Ve bilginin aslında ilginç bir tarafı var. Bilgi sahibini seçmiyor. Gerçekten bilgi sahibini seçmiyor. Aynı bilgi bir insanın hayatını kurtarabiliyor. Bunu daha önce de söylediğimi hatırlıyorum. Başka bir insanın hayatını zorlaştırabiliyor. Hatta şöyle bir örnek vermiştim. Bıçak örneğini vermiştim. Bir doktorun elinde hayat kurtarıyor, bir katilin elinde can alıyor. Hakikaten de çok enteresandır. İnsanlık tarihindeki en büyük keşiflerin çoğu cevap arayanlardan değil, bu bilginin peşine düşen, merak eden insanlardan ortaya çıkmış. Bu yüzden de bilgi gününü çok önemsiyorum ve sizlerle birlikte kaç haftalardır, yani kaç tane çarşamba bilgi günü yaptık saymadım ama çok yaptık ve çok şey öğrendim. Bugün de öğrenmeye devam edeceğim. Bende de bilgiler var, sizden gelen bilgiler de var. Böylece bakalım neler olacak. Şimdi bilgilere geçmeden önce çok güzel bir çalışma var sırada. Öncelikle birbirini seven ama bir türlü kavuşamayanlara armağanım olsun. Tamer ve Günay'a gelecek. Hemen ardından karımı çok seviyorum diye bir slogan attı Raşit ve çok hoşuma gitti. Bu cümle çok hoşuma gitti. Karımı seviyorum cümlesine istinaden Raşit için
ve Selvinaz için Pınar Dikmen sen varsın diyecek. İki güzel çalışma sonra kaldığımız yerden bilgilerle devam edeceğiz. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attığımız, kahvem elimde, benimle birlikte bir şeyler içenler paylaşırlarsa sevinirim. Bunun dışında 22. Viyana'da hizmet veren, bunu atlamamam gerekiyor. Çok önemli. Bazen unutuyorum, vicdanen rahatsız oluyorum. Çünkü programların size ulaşmasını sağlayan sponsorlarımız hakikaten benim için ve sizler için de öyle olmalı. Çok kıymetli. Çünkü sizlerle birlikte olmayı çok seviyorum. Sizler de keyfe kederde olmayı çok seviyorsunuz. O zaman sponsorlarımızı unutmamamız gerekiyor. Bu arada DNA ile ilgili sevgili Tamer'in verdiği bilgi üzerine birazcık araştırdım kahveyi yaparken. Onunla da ilgili ilginç bilgileri sizlerle biraz sonra buluşturacağım. Şöyle bir bakıyorum, hiç takılmam öyle şeylere ben ablam ya, bir de gözümün önündelerdi. Esin, ben çok takılırım. Vallahi hiç gözümün önü arkası yok. Gözüm de görmesin, gözümün arkası da görmesin. Ya bir de işin enteresan tarafı, ben hani özelimden çok bahsetmiyorum ama ben hiç kıskanç, yani çok kıskanç bir kadın değilim. Böyle olur olmaz şeyleri kıskanmam ama bu tür tavırlara gelemem. Benim gözümün önünde olmasın mümkünse. Hayır. Sıkıntı yok yani demişsin. Belli sıkıntı olmadığı çok belli zaten. Ama biz burada senden ayrılıyoruz canım. Ve selamun aleyküm ablam, iyi yayınlar diliyorum. Gülcan'cığım hoş geldin. Sıcaklardan sonra yağmur iyi geldi. Bir dakika videoya bakacağım. Bak benim sesim de var orada. Ay çok güzel, şöyle sessize alayım. Valla manzara güzel, yağmur yağıyor ya bildiğiniz. Bereket, rahmet. Efendim sıcaklarda çok iyi gelir gerçekten. Şimdi iki güzel çalışma sonra ben burada olacağım. Bir yere ayrılmayın, radyonuz açık olsun. Bu arada kahve fotoğrafı geldi. Oh, bir tane kahve fotoğrafı geldi. Herkes afiyet olsun. İyi yayınlar ablam. Kocaman öpüyorum seni. Demişsin ya. Emine Sultan. Aldım yiyordum. Afiyet olsun. Bu arada çiçekler harika.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.

Evet efendim, yeni gelen yol arkadaşlarıma, daha doğrusu radyosunu yeni açan arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Lütfen mesajlarınızı bırakın. Mesaj yazamıyorsanız bir nokta koyabilirsiniz. Hatta sevgili Ayten'den canımsın sticker'ı geldi. O zaman kimleri radyosu açıksa bir nokta hemen koyarsanız buradaki bu kadını çok mutlu edersiniz. Ve Ayşe'cim, o kalpleri aldım. Arda, hoş geldin, sefalar getirdin. Merhaba abla, iyi yayınlar diliyorum. Dinlemedeyim, hoş geldin demişsin. Hoş gördüm, hoş buldum.

bu bilgi. Ve bir canlıyla daha tanıştım Esin sayesinde. Wombatlar, wombat, wombat. Avustralya'ya özgü kısa bacaklı, kaslı ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan keseli memeli hayvan. Fotoğrafına bakıyorum, hakikaten çok enteresan ya. Ne kadar ilginç. Yani hiç tanımadığımız hayvanlar var bu alemde. İlk bakışta küçük bir ayıya, tam ben diyecektim, ayıya benzettim. İlk bakışta küçük bir ayıya ya da tombul bir porsuğa benzeseler de aslında kangurular ve koalalarla akrabaymışlar. Huhu! Wombat. Avustralya'nın sevimli yerlisi. Ve daha ilginç bir bilgi vereceğim wombatlarla ilgili. Küp şeklinde dışkıları varmış. Dışkının da fotoğrafını gördüm. Taş gibi bir şey. Yani ne bileyim, inşaat sektöründe bile kullanılabilir diye düşünüyorum. Hani Anadolu'da köy evlerinde tezekler kullanılıyor ya. Bunlar da kullanılıyordur belki. Efendim, doğada dışkısı küp şeklinde olan tek canlıymış wombatlar. Bölgelerini işaretlemek için dışkılarını bırakıyorlarmış. Yüksek taşların nereye bırakıyorlarmış? Yalnız dışkılarını yüksek taşların veya kütüklerin üzerine bırakıyorlarmış. Küp şekli sayesinde dışkılar yuvarlanıp düşmüyormuş. Yok artık ya. Gerçekten çok ilginç. Wombat. Dur bakayım, ben Çınar'la buluştuğumda sorayım. O hayvanlar alemini çok iyi biliyor. Mesela şeyi, tembel hayvanı ben ondan öğrenmiştim. Gülmeyin. Vallahi cehalet böyle bir şey. Yani her şeyi bilmiyoruz. Evet, kimlerin radyosu açık? Konuşamadım. Yalçın Emine'nin radyosu açık. Canımsın sticker ondan da gelmiş. Kalpli marpli. Evet, Konya'dan bizi dinleyen sevgili Selim'in radyosu açık. Cevat'ın radyosu açık. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Erdatlı babamın radyosu açık. Ve nokta biz fotoğrafla gelmiş Zuhal. Vallahi deniz kıyısındalar. Allah'ım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok güzelsiniz. Maşallah, süphanallah size. Vallahi tatilin tadını çıkartın. Gerçekten çıkartın. Doya doya dinlenin. Ve devam edelim. Sevgili Esin'in radyosu açık. Arda'cığım, bu bilgiyi eğer sana zahmet olmazsa benim WhatsApp'ımdan atarsan sevinirim. Bugün WhatsApp'ta böyle bir garip bir sorun yaşıyorum. Okumakta zorlanıyorum çünkü harfler küçücük, onları büyütmeye çalışıyorum, büyümüyorlar falan. Bu bilgiyi bana benim WhatsApp'ımdan atarsan çok sevinirim. En uzun süreli, neredeyse hiç susmayan radyo yayınlarından biri hala devam ediyor. Aa, çok güzel. Nefis bir bilgi. Ve Esin'in radyosu açık. Şimdi güzel bir eser molası. Çok özlediğim bir şarkıyı aldım sıraya. Sizinle paylaşmış olma ihtimalim tabii ki yüksek. Ama çok uzun zamandır dinlemediğimi ve dinletmediğimi biliyorum. Lütfen sözlerine dikkat edin. Şarkı çok güzel bir şarkı. Gülcan'ın radyosu açık. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attığımız. Sadece bir nokta ya da bir sticker istiyorum. Ben de sana sarıldım. Öpüyorum seni. Gülcan'cığım, Arda'cığım tamamdır. Teşekkürler.

0: Bir hayat var önünde, sev ve yaşa doya doya. Evet, Tamer'in radyosu açık. Parmak arası terlikleri gördüm. Sevgili Esin'den, ne içiyorsun ya? Valla şöyle bir bakıyorum. Afiyet olsun. Keyfimiz bol olsun ablam, afiyet olsun valla. Plajdasınız, valla süpersiniz. İtalya'ya sevgiler, selamlar.
1: İçtim kahvemden bir yudum. Mis gibi.
0: Oh,

0: Efendim şimdi Zuhal'den bir fotoğraf gelmiş. Şu anda tatil yaptıkları yerde Antalya Kemer'den bir ağaç gövdesi. Lütfen gözünüzün önünde canlandırın. Yalnız ağaç gövdesinin oyuklarında onlarca belki yüzlerce küçük salyangoz. Ben önce fotoğrafa baktığım zaman fotoğrafa baktığım zaman şey düşündüm. Bilgiye geçmeden önce fotoğrafa baktım. Özellikle süs, aksesuar ya da dekoratif olarak yerleştirmişler diye düşündüm. Ama iş öyle değilmiş. Ve tam yanımda bu ağaç içinde salyangozlar ilgimi çekti ve araştırdım. Sonuç çok ilginç. Yani gerçekten çok ilginç. Şimdi efendim, ağaç gövdelerinde veya iç kısmında salyangozların toplanmasının birkaç tane nedeni varmış. Bir tanesi, nedenlerin en önemlisi, ağaçların kabuk çatlakları, oyukları ve iç kısımları salyangozlar için doğal bir sığınakmış. Bu alanlar yırtıcılardan, güneşin aşırı sıcağından, rüzgardan ve yağmurdan koruyormuş onları. Wow ya, ne ilginç gerçekten. Ve salyangozlar nemli ortamlarda yaşamayı sever diyor ikinci etken. Ağaç gövdelerinin iç kısmı gün boyunca daha serin ve nemli kalır. Bu da onların su kaybını önlemelerine yardımcı olur. Ve üçüncü etken, dişi salyangozlar yumurtalarını güvenli ve nemli yerlere bırakır. Ağaç oyukları ve çatlakları yumurtaların kurumasını önler ve yavrular için korunaklı bir başlangıç sağlar. Yok artık ya. Ve dördüncü etken, ağaç kabuklarında yosun, mantar ve mikroorganizmalar bulunur. Bu salyangozlar için önemli bir besin kaynağı. Şimdi kısaca, salyangozlar ağaç içinde kendilerini güvende hissetmek, nemli kalmak, üremek ve beslenmek için bir araya gelirler. Bu davranış onların hayatta kalma stratejilerinin bir parçasıdır. Fotoğrafı görmenizi çok isterdim gerçekten. İnanılmaz. Şimdi sevgili Zuhal'in çektiği fotoğrafla aynısı ya. Bu kadar da olamaz. Çok güzel bir bilgiydi. Hiç bilmiyordum. Diyorum ya, ben sizden çok şey öğreniyorum.
1: Gel durma, yanaş yamacıma, hastayım ol sen ilacım. Tapusu benim değilim kiracı, gel boşlukta kalmasın sol

0: Valla Isparta'lı Ayşe'cim. İtalya'ya gidesin gelmiş de. Valla Mehmet, yani sevdiceğin hayat arkadaşım, bana bir anlattı İtalya'yı. Hele Venedik'i bir anlattı böyle. Zaten en çok görmek istediğim, gezmek istediğim ülkelerden bir tanesi İtalya. O yüzden de valla Mehmet'le gidebilirsiniz bence.
1: Çok da güzel olur.
0: Evet, akıllı bıdıklar, salyangozlar, gerçekten öyleymiş Esin ya. Çok şaşırdım. Şimdi gelelim Arda'dan gelen bilgiye. Çok enteresan bir bilgi de Arda'dan geldi. Bu arada wow dedirten bilgilere devam ediyoruz. Bilgilerini paylaşmak isteyenler artı 43 660 130 19 79. Yok ya, ben paylaşmak istemiyorum diyorsunuz. Yazmayanlar bir merhaba diyebilirler. Efendim, dünyadaki en uzun süredir neredeyse hiç susmayan radyo yayınlarından biri hala devam ediyormuş. Wow! Vallahi wow diyemedim, o kadar diyeyim. Wow! Rusya'dan yayın yapan ve halk arasında The Buzzer, doğru mu okudum? Herhalde doğru okumuşum. The Buzzer olarak bilinen UVB 76 yaklaşık 1970'lerden beri 24 saat boyunca neredeyse sürekli, bakın burası çok ilginç, bızz, bızz şeklinde mekanik bir uğultu yayıyormuş. Sadece bu. Yok ya, niye ama? İşin ilginç kısmı, yayının amacı resmen açıklanmamış. Arada bir uğultu kesiliyormuş ve Rusça kodlanmış kısa mesajlar okunuyormuş. Bence bilinçaltına falan mı giriyorlar? Dünyanın dört bir yanındaki amatör telsizciler bu mesajları kaydedip çözmeye çalışıyorlarmış. İnsanlar işi gücü bırakmışlar. Bızzz, bızzz. Bunu keşfetmeye çalışıyorlar. Merak böyle bir şey. Yayın onlarca yıldır devam ettiği için bunun askeri bir ölü el iş sistemi, iletişim testi veya stratejik bir yedek haberleşme ağı olduğu yönünde çeşitli teoriler varmış. Teori. Ancak gerçek amacı kamuoyuna açıklanmış değil. Bu yüzden birçok kişi onu dünyanın en gizemli radyo istasyonu olarak anıyormuş. Çok ilginç değil mi ya? Vallahi çok acayip.

Aman bu gurur ne kadar enteresan bir şey. Bir gün bu gururla alakalı konuşma yapalım. Yani sohbet edelim. Konuşma yapalım ne ya? Özlem Ayra. Çıldırdın mı sen? Yo. Konuşma yapalım. Evet, kahvemi içiyorum Ayşe'cim, hadi afiyet olsun. Ve Ayşe demiş ki inşallah yazdan sonra bir İtalya yaparız canım kocamla.

0: güzel ölümsüz.
1: Evet, arkada Akdeniz manzarası. Elinde kahvesi Zuhal. Hepimize afiyet olsun. Alıyorum bir yudum. Haydi.

Burak ya, vallahi iyi ki yazdın Burak. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Merhaba. Öyle rekor mu olur? Allah Allah. Esin valla ben de şaşırdım. Hiç bilmediğim bir bilgiydi. Ardından geldi. 1970 yılından bu yana düşünün bir frekans var Rusya'da. Ve halk arasında da The Buzzer olarak biliniyor. UVB-76 galiba bu frekansın numarası. 24 saat boyunca yayın var ve sadece bız bız. Mekanik bir uğultu. Vay. Ve kimse çözememiş. Ne iş bu abi? Abi ne diyorsun sen ya? Ve birileri de üşenmemişler, merak etmişler, peşine düşmüşler ama hala anlayamamışlar. Evet, Gürcan Bey'den bir kahve fotoğrafı. Vallahi mis gibi. Selam Özlem Hanım, iyi yayınlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Bizim her şey gönlümüzce. Şükürler olsun gerçekten. Doya doya tadını çıkartın. Bu arada merak ettim. Geund o da Viyana ve çevresinde çatı işlerinin uzman ismi ya. Kim yapıyor çatıları? He, bugün Burak'tan Azeri müzik yok mu diye sorulmuş. Ispartalı Ayşe sormuş. Hakikaten Burak, Azeri müzik istiyorlar bak senden. Evet efendim, biraz önce bir bilgi gelmişti DNA'larla ilgili. Aslında belki de genetikçilerin en çok üzerinde durduğu DNA konusu ve bence de çok enteresan bir konu. Şimdi DNA ile ilgili şöyle bir bilgiye ulaştım. Efendim çok ilginç bu arada. Kafamın karışıklığı da hala devam ediyor yalnız. Geçmiş değil. Yayından sonra epey bir düşündürecek beni. Şimdi insanların DNA'sı neden %99,9 aynı? Çünkü hepimiz aynı türün üyeleriyiz. İnsan genomunda yaklaşık 3,2 milyar DNA harfi bulunur ve bunların yaklaşık %99,9'u tüm insanlarda aynıdır. Peki geri kalan %0,1 o ne ola ki? İşte işin wow dedirten kısmı bu küçücük fark var ya, 0,1 ya da 0,1. Şimdi hepimiz aynı türden olduğumuz için DNA'larımız %99,9 aynı. Tamam, anlaştık. Geri kalan bu 0,1. Şimdi bu küçücük fark yaklaşık 3 milyon DNA harfine karşılık geliyormuş. Sevgili arkadaşlar, ve bu değişiklikler göz rengimizi, saç yapımızı, ten rengimizi, boyumuzu, bazı hastalıklara yatkınlığımızı, ilaçlara verdiğimiz tepkileri belirliyormuş. Ve wow dedirten kısmına geliyoruz bilginin. Aynı türden geliyoruz. %99,9 aynıyız. Vay arkadaş. Şimdi dünyada 8 milyardan fazla insan olduğu tespit edilmiş. Hiçbirimizin parmak izi aynı değil. Bunu biliyoruz. Yüzlerimiz farklı, sesimiz farklı, karakterimiz farklı. Ama genetik kodumuzun %99,9 ortak. Yok artık ya. Yani bizi birbirimizden ayıran bütün farklılıklar DNA'mızın sadece binde birlik kısmı. Hepimiz biriz arkadaşlar. Bundan o çıkıyor. Birbirimizden çok farklı olduğumuzu düşünsek de genetik olarak birbirimize sandığımızdan çok daha yakınız. İşte sırf bu nedenle biyologlar insanlar arasındaki genetik çeşitliliğin
birçok diğer hayvan türündeki çeşitlilikten bile daha düşük olduğunu belirtmişler. Araştırmışlar ve bulmuşlar. Yok artık ya, gerçekten. Bugün ben çok şey öğrendim sayenizde. Öğrenmeye de devam ediyorum. Burak'tan bu arada Azeri bir çalışmanın linki geldi. Biraz sonra sizlerle paylaşacağım.

0: Kim gelmiş? Kim gelmiş? Dur bir dakika. Hemen bir saniyenizi rica ediyorum. Bir saniye. Hemen şöyle klavye sesimi de duyun. Evet. Hemen geçiş yapıyorum. O kendini şimdi bilecek. O kendini bilecek de iyi de. Önemli olan sizin bilmeniz değil mi? Evet efendim, bugün inşallah programdan sonra kendisiyle küçük kaçışlar yapmayı hayal etmiştik. Eğer program değişmediyse. O zaman kahvemden bir yudum alıyorum. Çünkü onlar da kahve içiyorlar.
1: Çok güzel olmuş kahve.
2: Bir kadeh sessizlik doldurdum, daldım.
0: Evet Feride'cim, öncelikle merhaba. Viyana FM'de seni ağırlamaktan, özellikle seni ağırlamaktan gerçekten de çok büyük mutluluk duydum. Hoş geldin. Zannediyorum programı ilk defa dinliyorsun. Ve yanında Arife var. Arife ile birlikteler. Bir şeyler içiyorlar. Ya şimdi mesaja bakar mısınız? Gerçekten ya. Okuyacağım. Olduğu gibi okuyacağım. Biraz çok gülerek başladık bugün programa. Gülerek de devam etsin. Bir dakika. Bu şarkıya da geçiş yapacağım. Bunu biraz sonra dinleteceğim. Efendim öncelikle filtre kahve. Ya benim bu kahve kültürüm de ne olacak bilmiyorum. Çok cahilim bu konuda. Ne içtiklerini bilmiyorum ama kahve içiyorlar. Biz Feride Eltim. Bakın şimdi aynen böyle. Biz Feride Eltim. Parantez içinde eski. Yenisi yok zaten.
3: Zalimin zulmü.
0: Ve güzel kızı Elif'le dinlemek.

Evet, öncelikle Feride'ye, sonrasında Elif'e sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Sesin az, yorgun mu ne? Ya programa o kadar hızlı başladık ki, nasıl anlatayım sana, programın başını dinlemeniz lazımdı. O kadar çok güldük ki. Aman yorma kendini DNA'larla, ben yeteri kadar uğraşıyorum, kafamı karıştırma. Ben azalttım kendi değerimi. Ha, manifest istiyorlarmış, hileli. Ben istemiyorum, Elif istiyor. Elif'cim ya, manifest mi istiyorsun? Manifestten hileli çalışmasını mı istiyorsun? Zorladıkça zorlayası gelir, hepsini rahatım da. Alırız ya, onu da dinletiriz, ne olacak sanki? Bak tam burası, tam burası. Hop.

0: Evet efendim, Isparta üzerinden Isparta'ya da sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olduk. Sevgili Elif'e, sevgili Feride'ye. Arifeciğim, tabii ki sana da.
1: Ağrı eşiği diye de bir şey var. Sen ağrı bağımlısı gördün mü?
0: Ve Şengülcüm merhaba, hoş geldin. Selam özlemim, saygılar, sevgiler, saygılar, sevgiler benden de sana gelsin. Ve ablam çok öpüyorum seni, iyi ki varsın diyen Esin'e diyorum ki, valla sizler de iyi ki varsınız. İtalya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Güzel güzel tatilinizi yapın, denizin keyfini çıkarın, havanın güzelliğinde kaybolun inşallah. Bugünümüze de güzellik kattın, yarına görüşmek üzere. Hop dedik, orada kal, portakal, evet aynen. Gidiyor musunuz? Ben daha buradayım. Nereye gidiyorsunuz? Ben izin verdim mi? Semaya. Güz geçti, bahar geçti der. Evet efendim, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve Pindrinks'in katkılarıyla Keyfe Keder devam ediyor. Ve bugün günlerden çarşamba olduğu için wow dedirten bilgilere yer vermeye devam edeceğiz. Az zamanımız kaldı ama biz biliyoruz ki az zamanda çok işler başarabiliriz.

Evet efendim, bir bilgi de benden size gelsin. Sonrasında da sevgili Elif'in isteğine yer vereceğim. Sevgili Burak'ın istediği Azeri çalışmayı hazırladım. Buluşturacağım ve artık yavaş yavaş son 20 dakikaya da girmiş bulunmaktayız. Şimdi şöyle bir başlık atsak ne kadar doğru olur? Siz düşünün. Beyin dediğimiz organımız gerçekten de çok kıymetli. Yani insanın kafasının içinden beynini çıkarsanız geriye ne kalır? Beyin kullanmadığı şeyi verimsizleştiriyormuş. Şimdi buradan nereye ulaşacağım? Beyin enerji tasarrufunu seven bir organmış. Efendim biraz eskiye götüreyim size. Eskiden bu navigasyon dediğimiz işte yol bulmamıza yarayan ve benim asla navigasyonsuz yol alamadığım o teknolojik icat diyorum yokken eskiden ne yapıyorduk? Yolları ezberliyorduk. Değil ki bundan yıllar önce İstanbul'da yaşarken mesela araç kullanırken ne bileyim Eminönü, Süleymaniye, en karışık yerler Fatih, en karışık yerlerde adresleri gayet rahat bulabiliyordum. Üstelik benim adres hafızam hiç yoktur. Yani bir defa geçtiğiniz yeri unutmayan insanlardan mısınız siz bilmiyorum ama var benim öyle tanıdığım insanlar. Ama ben 10 bin defa da geçsem orayı hatırlayamam. Buna rağmen navigasyon dediğimiz bu gerçekten trafikte işimizi kolaylaştıran harita sistemi yokken yolları ezberleyebiliyormuşuz demek ki. Ne bileyim birçok şeyi. Telefon numarası, mesela bir sürü telefon numarasını ezbere biliyorduk. Anneannemin, rahmetli anneannemin, yani düşünün ki kaç senesi onu bile bilmiyorum. 1398'di telefon numarası. Bakın hala aklımda. Uzun uzun düşünüyorduk değil mi? Ve şimdi kim düşünüyor? Navigasyon düşünüyor, telefon hatırlıyor ve yapay zekada cevap veriyor.

ben işin en çok navigasyon bölümüne takılıyorum. Geçenlerde bir arkadaşım bana bir adres sordu. Daha doğrusu bir oto yıkamanın reklamını yapmışım. Orası nerede? Bir tarif eder misin dedi. İnanabiliyor musunuz? Milyon defa gittiğim Isparta'da çok iyi bildiğim, gözümü kapatarak bulabilirim, yürüyerek bulabilirim, araçla bulabilirim ama tarif edemedim. Evet, navigasyon uygulamaları hayatı gerçekten kolaylaştırıyor. Ancak aşırı ve düşünmeden kullanıldığında zihinsel beceriler üzerinde ne yazık ki söylüyorum bazı olumsuz etkileri var, hissediliyor da. Mesela bunlardan bir tanesi, sürekli navigasyon kullanıyorsanız eğer yön bulma becerinizi köreltiyorsunuz. Yani yönünüzü artık bulamaz oluyorsunuz. Araştırmalar şunu göstermiş efendim, sürekli adım adım navigasyon kullanan kişilerin çevreyi zihinsel olarak daha az haritalandırdığını göstermiş. Yani uzmanlar bu konuyla ilgili gerçekten ciddi araştırmalar yapmışlar. Yolu beyin, yolu ben öğreneyim ya da şöyle bir cümle kurayım. Beyin şunu demiyor artık, yolu ben öğreneyim demiyor. Telefon söylesin diyor. Şimdi peki beynin yapısını bilenler bilirler ama ben, hipokampüs diye bir bölümü var beynin. Yön bulmada çok önemli bir bölüm. Beynin yön bulma konusunda en önemli bölümü. Bu bölge aynı zamanda öğrenme ve hafızayla da ilişkili. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik mi? İşte navigasyonu çok kullananlardansanız benim gibi. Her karar verdiğinde navigasyon, hipokampüsün çevreyi aktif olarak haritalandırma ihtiyacı azalıyor. Tabii hemen güzel bir haber vereyim size. Bu beynin zarar gördüğü anlamına falan gelmiyor, öyle düşünmeyin. Daha az kullanıldığı anlamına geliyor. Şimdi hipokampüs bölümü etkilenince ne dedik? Hafıza ve öğrenme. Orada öyle bir bölümde var ya. Ya oraya da sıçramalar oluyor mudur? Bence oluyordur. Şimdi Burak'cığım çok çok özür dileyerek ve izin isteyerek. Hani Elif bugün ilk defa dinliyor ya, ona bir öncelik tanıyorum. Geçen gün işte program için hazırlanırken Manifest ve Ajda Pekkan'ın bu son çalışması, çok yeni bir çalışma, geçtiğimiz hafta dijital platformlarda yerini aldı. Gerçekten de enteresan da bir klibi var. Klibi de izledim. Sana daha çok lazım. Gezme başka. Ajda Pekkan'ı da görünce dedim ki Manifest ve Ajda Pekkan. Wow. Yapsam bir hamle, tek sensin çare. Tut beni, düşüyorum. Elif de bu çalışmayı istemiş. Hileli radyolarımızla bir yana efendim bizlerle birlikte. İyi dinlemeler Elif.

Şimdi radyoları hala açık mı bilmiyorum bu üçlünün. Elif'i tanıdığımda o kadar küçüktü ki. Sonra daha da geriye gideyim. Ben Elif'i annesinin karnında tanıdım. Ya olamaz ya, çok böyle şeyler aklıma gelince ay diyorum, ne oluyoruz? Elif büyüdü, bu şarkıyı istedi. Yakında evleniyor. Yok artık ya. Şu camdan kendimi atayım mı? Yok, atmayayım. Bir şey olmaz ki.

Evet, Ajda ve Manifest geçtiğimiz hafta diye hatırlıyorum bu çalışmaya imzalarını attılar. Klip de enteresan bir klip. Ya Elif, kusura bakma, ya söylemezsem çatlarım ya. Çok gürültülü değil mi? Tabii yaşlandık artık. Yok, yaş aldık, pardon. Bak şimdi Manifest'e geri döndük. Arkadaş, biz Azeri çalışma bekliyorduk. Nerede? Bak ya. Neredesin? Ha, buldum. Artık gider ayağa. Bak şimdi nereden nereye geçiyoruz? Yok artık. Burak, dünküleri iyiydi. Bu biraz... Yalnız manifestten böyle bir çalışmaya geçmek nasıl bir şey? Bir tabak baklava yerken birdenbire acılı bir yemeğe geçiş yapmak gibi.

0: Nasılsın Burak? Bugünkü bu anzeriyi beğenmedim. Neyse, gönlünü almış olduk sanki.
1: Efendim.
0: Bugün de çok güzeldi. Çok gülerek başladık. İnanılmaz eğlendik programın ilk yarısında. Yani uzun zamandır bu kadar eğlendiğimi ve güldüğümü hatırlamıyorum. Seni çok kabartmış. Vardır Özlem Aylal ya. Abartma. Abartıyorum değil mi?
1: Evet.
0: Kaşın gözün ayrı boylu. Efendim, yavaş yavaş gider ayak olduk. Ben yarına. Yarın ne günlerden? Abartmışlar. Aklın yolu bir, sana bir belala. Ha, perşembe. Ya ben cumaya atladım yalnız. Esin demiş ki Şenol çoktan gitti. Evet, ben seni bırakıp denize gitmedim. Ya işte hayatta hep bir tercih yapıyoruz değil mi? Önünde deniz var. Hatun İtalya'da şu anda plajda. İtalya'nın en güzel yerlerinden bir tanesinde. Böyle Venedik'in biraz altında bir yerde. Şu anda Hatun tatil yapıyor. Tamam mı? Plajda bir de. Önünde deniz. Yok, seni bırakıp da gitmedim denize. Yani bu kafayı anlamakta biraz zorlanıyorum. Şimdi diyecek ki Esin. Ya Özlem abla, ne kadar şeysin sen ya. Ben seni sevdiğim için gitmiyorum. Sen neler diyorsun? Esin, denize gir, denize. Gönül doymuyor, acı. Sen beni sevmeye denizde de devam edebilirsin. İçin dışın farklı farklı. Ya zaman önemli. Ayrı oynuyor. Canım, seni çok kabartmışlar. Bak, Şenolcu beklememiş, atlamış denize. Ay ay, malum Çinli arkadaşlar bolca var etrafta. Ha, sırayla giriyorsunuz bir şey kaptırmamak için. İyi ya, ne diyeyim? Ne diyeyim? Şengül mesajında demiş ki eskiden bu kadar hastalıklar var mıydı Özlemciğim? Çünkü neden? Şimdi çok hastalıklar var. Çünkü bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, akıllı telefonlar vesaire vesaire. Saysam bitmez, say bitmez. Artık çoğumuz demans hastası olduk. Alzheimer. Neler neler. Ya gerçekten, ama hayatım çok kolaylaşmadı mı ya? Şimdi düşünemiyorum ki ben. Yani şeyi düşünemiyorum mesela. Bulaşık makinesiz yaşadım. Uzunca bir süre yaşadım. Yaşarım da. Bulaşık makinesi beni ilgilendirmiyor. Ama mesela Dyson'sız yaşayamam. O da ne diyeceksiniz? Dyson'ım olmadan yaşayamam. Daha önce ne yapıyordun? Çalı süpürgesiyle yapıyordum. Ama o zaman kedi yoktu. Canım, seni çok kabartma. Yok ya, hepsi var olsun da biz yine de arada beyin jimnastiği yapalım. Mesela navigasyonla ilgili bilgiler verdim ya. Yani bildiğiniz mesafelerde, en azından tanıdığınız bildiğiniz yerlerde navigasyona müracaat etmeyin. Bazen mesela kendinizi zorlayın, navigasyonsuz bulmaya çalışın. Geçenlerde yaptım arkadaşlar. Navigasyonsuz bulmaya çalıştım. Bildiğiniz Isparta'da kayboldum. Ama buldum. Sonunda buldum. 6 dakikalık mesafeyi 25 dakikada aldım ama buldum. Yani böyle beyin jimnastiği yapın. Benden size tavsiye. Ve son 4 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Harika bir programdı ablam. Sıcacık. Evet, çok güzeldi gerçekten. Ayşe'cim, Ispartalı Ayşe, çok öpüyorum. Evet efendim, yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta Viyana FM'de sizlerle birlikte olabilmek üzerine hayallerim var tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Bu hayalimi gerçeğe çevirmek de tabii ki benim elimde ve sizin elinizde. Bir de sponsorlarımız var. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili güzel bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Lütfen 22. Viyana'ya gidin. Nova Süpermarket'e benim selamlarımı iletin. Birazcık da alışveriş yapın. Üşenmeyin lütfen. Please. Ve Pindrinks. İstanbul Ayazağa'da üretilen %100 yerli içeceğimiz ve sıfır şeker, zero sugar diyoruz. Şunu bil. Sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e hayatınızda yer açmayı unutmayın. Hele şu sıcak günlerde buzdolaplarınızın raflarını boşaltın benim gibi. Pindrinks'leri sıra sıra dizin ama çok güzel be. Hem Türkiye'de var hem de aslında gurur kaynağımız Avrupa'ya da, Avrupa'daki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki marketlerde, raflarda Pindrinks'i görmek gerçekten güzel. İnşallah yakında İtalya'da da olur. Sana bir bela lazım senden. Şenol'un çalışmaları sonucunda. Efendim, program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Yarın yine aynı saatte Türkiye saatleriyle 14.00, Avrupa saatleriyle 13.00'da ben yine mikrofon başında olacağım, tamam mı? Anlaştık mı? Yarın görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kazan lazım.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri. Viyana 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksinde dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri seçildi. Dünya genelinde 173 şehrin değerlendirildiği listenin zirvesinde ise Danimarka'nın Kopenhag şehri yer aldı. İsviçre'nin Zürih şehri 3. sıraya yerleşti. Sıralama, istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı. Viyana yüksek yaşam kalitesiyle dünyanın en iyi şehirleri arasında yer almaya devam ediyor. İndirimli enerji tarifeleri uzatıldı. Wien Enerji, indirimli elektrik ve doğalgaz tarifelerinin 30 Eylül 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Kampanyadan hem mevcut hem de yeni müşteriler yararlanabilecek. Avusturya Başbakanı Ankara'yı ziyaret edecek. Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, 9 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Stöcker'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Avusturya'da kene uyarısı. Uzmanlar sıcak havanın etkisiyle kenelerin daha erken ortaya çıktığını ve daha geniş alanlara yayıldığını belirterek özellikle doğada vakit geçirenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dövizli askerlik başvuruları yeniden başladı. Geçici olarak durdurulan dövizli askerlik başvuruları yeniden alınmaya başlandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarından randevu alarak başvurularını yapabilecek. 2026 yılının ikinci yarısı için dövizli askerlik

0: yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken, sürücülere alternatif otoparkları kullanmaları önerildi. Avusturya'da araç muayene sistemi değişiyor. Avusturya'da halk arasında PKR olarak bilinen araç muayene sisteminde önemli değişiklikler yapılacak. Yeni düzenlemenin 19 Mayıs 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Buna göre sıfır araçlar ilk muayeneye 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Ardından belirli aralıklarla yapılacak kontroller sayesinde aracın ilk 10 yılında muayene sayısı 3 kez azalacak. Otoyolda feci kaza, bir ölü, iki yaralı. Burgerland eyaletinin Mattersburg kenti yakınlarında S4 otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobille bir kamyon çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken bir otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle S4 otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Okullara yapay zeka ve demokrasi dersi geliyor. Avusturya Parlamentosu eğitim sisteminde önemli bir değişikliği onayladı. Yeni düzenleme ile okullarda medya ve demokrasi ile bilgisayar bilimi ve yapay zeka dersleri müfredata eklenecek. Tek kullanımlık elektronik sigara yasaklanıyor. Avusturya'da çocuk ve gençleri nikotin ürünlerinden korumayı amaçlayan yeni yasa kabul edildi. Düzenleme ile nikotinli ve nikotinsiz tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yıl sonundan itibaren yasaklanacak. Yeni yasayla ayrıca nikotin poşetlerinin satışı ve tütün ürünlerinin kullanımına yönelik kurallar da daha da sıkılaştırılacak. Viyana'da bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 18, gündüzse 26 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Son çeyrek finalistler belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Kuzey Amerika kıtasında devam ediyor. Penaltılarla Kolombiya'yı yenen İsviçre ve 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup eden Arjantin çeyrek finale yükseldi.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.

Merhabalar, merhabalar kıymetli Viyana FM ile bir programda daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyim. İnternet aracılığıyla da dünyanın dört bir yanına yayın yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bizim artık çok klasikleşmiş bir sloganımız var. Ne diyoruz? Sevgi paylaştıkça çoğalır diyoruz. Sizler de o yüzden başınızdan geçen güzel olayları anlatmak istediklerinizi, dinleyicilerimizle paylaşmak istediklerinizi bana WhatsApp hattınızdan yazarsanız ben de onları buradan okumaktan çok büyük mutluluk duyarım. O zaman size WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. +43 660 130 19 79. Bir daha söylüyorum. +43 660 130 19 79. Vallahi bana sorarsanız nasıl geçiyor günlerin diye, çok keyifli geçiyor. Bana göre pozitif enerjiyle sıcak havaların gerçekten bir ilişkisi var. Ben de güneşli havalarda gerçekten enerjim 2'ye 3'e katlanıyor diyebilirim rahatlıkla. Bunun yanı sıra çalışmalar devam ediyor. Böyle keyifle yeni projelere hazırlık yapmaya çalışıyorum. Çünkü Haziran ayı tabii ki hepimizin aslında Temmuz ayındayız ya. Yıl zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Bu planları, projeleri aslında bir noktada yeni sezonu hazırlamak için de güzel bir fırsat oluyor. Ben işte sahne çalışmaları için güzel planlar, projeler yapıyorum. Bunun yanı sıra işte çeşitli yazılar yazıyorum. Avrupa'nın dört bir yanında yazılarım yayınlanmaya başladı. Polonya dergilerinde, Amerikan dergilerinde vesaire derken böyle keyifli bir dönemdeyim. İnşallah da gelecek dönem içinde keyifli hazırlıklar yapıyorum. Şimdi sırada şarkımız Elif Buse Doğan'dan gelecek ve bizlere Yangın Yeri diye seslenecekler. O zaman keyifli dinlemeler Viyana FM.

Valla son dönemde de en çok dinlenen şarkılarından bir tanesiydi Yangın Yeri isimli bu harika şarkı. Ben de gerçekten Elif Buse Doğan'ın gerek tarzıyla gerek hanımefendi duruşuyla en beğendiğim sanatçılar arasındadır. Kendisiyle zaten çeşitli ödül törenlerinde tanışma, görüşme, muhabbet etme imkanı da buldum. Yani o zariflik direkt o muhabbetine, konuşmasına da yansıyor. Umarım daha nice güzel şarkılar yapar. Biz de burada onu paylaşma ye her daim böyle sizlere paylaşırız. Güzel sesiyle de günümüzü güzelleştirir diyorum. Şimdi sırada bir efsane şarkı. Kaç sene geçmiş? Bu şarkı da artık o kadar klasikleşmiş bir şarkıydı ki 8 sene geçmiş ya. Yani. Dile kolay. İlk çıktığı zamanları çok iyi hatırlarım. Yani 8 sene önce ben ortaokulda falandım. Vay be, gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Şarkımız Ersay Üner'den gelecek ve Ersay Üner bizlere iki aşık diye seslenecek. O zaman keyifli dinlemeler bir yana.

Valla Ersay Üner'in bu efsaneleşmiş şarkısı da hani ister istemez eşlik ettirmeye başlıyor kendine. Yani şarkıyı hepimiz herhalde ezberimizdedir diye düşünüyorum. Bu arada Ayşe Hanımlar yazmış. Selamlar, hoş geldin Tunacan demiş. Buradan Eindhoven'a ve Ayşe Hanım'a da selamlarımızı yollayalım. Yani Hollanda'yı da aslında çok özledim. Çünkü çok keyifli bir turistik gezi yapma şansım olmuştu. Eindhoven'a gittim, Amsterdam'a gittim, bir noktada nerelere gittim? Her yere gittim ya. Den Haag'a gittim. Şimdi kısmetse bir Azi Akmar'a gidemedim. Yanlış bilmiyorsam eğer Azi Akmar'ın da Hollanda'daki en önemli plajlar, en önemli denize giriş noktaları Alkmaar bölgesindeymiş. Umarım bir yaz döneminde de oralara yeniden bir yolumuz düşer ki Hollanda'nın denizini de çok merak ediyordum. Şu ana kadar Polonya'da bir ara bir Gdansk diye bir bölge var. Orayı da çok merak ediyorum. Böyle Balta kıyısı olan ya da işte Kuzey Buz Denizi'nde Norveç'te mesela Savunadan sonra girmiştim, atlamıştım. İnanılmazdı. Böyle farklı farklı denizleri keşfetmeyi de çok seviyorum. Tabii bir balık burcu olarak aslında suyla aram hep çok iyi oldu. Hatta onlu yaşlarımda Fenerbahçe'nin yüzme takımında bulunma şansım, onurum olmuştu. Bu da benim için çok kıymetlidir. Ya yaz deyince bilmiyorum ya. Yani şu denize gitme fikri çok hoşuma gidiyor. Bundan bir hafta önce Alicante'deydim, İspanya. Oranın o harika Akdeniz sularına kendimi bırakma fırsatım olmuştu. 2 günlük harika bir turdu benim için. Şimdi kısmetse gelecek haftada Muğla tarafına bir seyahatim söz konusu. Bunun için şimdiden heyecanım zirvede diyebilirim rahatlıkla. Ya valla şimdi Ayşe Hanım tekrardan yazmış. Gel bekleriz Eindhoven'a. Baharda gel demiş. İnşallah nasip olsun. Sizlerle de orada tanışmak benim için çok büyük mutluluk olacaktır. Şimdi sırada Emir Şamur isimli sanatçımızdan gelecek şarkımız var. Emir Şamur'un o dönem çıkan şarkısı öyle bir viral oldu ki 214 milyon dinlenmeye ulaşmış. Büyük ihtimalle hepiniz bu şarkıya bir kulak aşinalığınız vardır diye düşünüyorum. Emir Şamur bizlere Saçma Sapan diye seslenecek. O zaman keyifli dinlemeler diliyorum.

Mesela Emir de bu şarkıyla bayağı önümüzdeki müzik serüvenine damga vuracak gibiydi. Fakat devamı maalesef ki şarkılarının gelmedi. Ya yani müzik sektöründe kalıcı olmak gerçekten çok zor bir şey. Ki bunun en büyük zorluklarından birinde hani kendimce ben de yaşadım. Çünkü kalıcılığı sağlamak gerçekten hiç kolay değil. Yani ilk yaptığım şarkıların hepsi milyonlara ulaştı. Çok şükür 3,5 milyona yakın dinlenmiş bir şarkımın olması da ekstra beni onurlandırmıştı. Şimdi baktım bundan önce 2020'de galiba Altın Kelebek en iyi çıkış yapan sanatçıya aday olmuşum mesela. Baktığımızda Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Radyonun Yıldızları ödül töreninde en iyi erkek sanatçıya bir 6-7 defa aday oldum. Yani tabii ki insanlar ama bu tarz olaylarda daha fazla o potansiyeline daha fazla şey yapmasını beklediğini bilmek ve bunun içinde hani strateji üretebilmek gerçekten çok insanı yoran bir süreç oluyor. Bizim gibi işte yine Dido Mido vardı, o da Bakışları Nimet Nimet isimli şarkıyla çok ciddi bir ivme yakalamıştı. Onun dışında hatırladığım Kafamda Kentsel Dönüşümlerle 2-10 kala ciddi bir ivme yakalayıp o dönem bayağı sıkça müzik piyasasında isminden söz ettirmişti. Kimbra Reyhan bir ara çıktı. Ya, çok fazla isim var ama kalıcı olabilmek gerçekten çok zor. Ya umarım yarın öbür gün yine yaptığımız şarkılarla güzel dinlenmelere ulaşır. Biz de o kalıcı isimler arasına kendimizi koyabiliriz diye temenni ediyorum. Yani mesela şimdi size benim de çok sevdiğim ve örnek aldığım bu sektörde artık ölümsüzlüğe eriştiğini düşündüğüm o isimden bir tane şarkı geliyor. Serdar Ortaç. Çok kıymetli Serdar abim de müzik sektörümün ilk başlarında da şarkılarımı desteklemesiyle, şarkılarımı Instagram storiesinde paylaşmasıyla bendeki yerini çok çok ayrı bir yer olarak kendine gösterdi. Çünkü hani İlk şarkım çıktığı zaman o dönemin heyecanı bambaşka oluyor. İnsan tabii ki kendini bazen yalnız da hisseder durumda oluyor. Kendisinin de o dönem şarkısı çıkmasına rağmen benim şarkıma destek olmak için Instagram'da paylaşıp da destek vermişti. Keza Mustafa Sandal da öyle. Birçok önemli sanatçı, şu an adını burada saysam programım bitecek işin sonunda, o kadar fazla güzel destekler alarak ilk şarkıyı milyon barajını geçmeyi başararak gerçekten ben de büyük bir işe imza atmışım diyebiliyorum şu anda. O dönem tabii ki hiçbir şey ifade etmiyordu bana ama şimdilerde bunun ne kadar zor olduğunu çok daha iyi anlıyorum. Şimdi sırada Serdar Ortaç'tan geliyor şarkımız ve Serdar Ortaç bizlere Gıybet diye seslenecek. O zaman keyifli dinlemeler bir yana.

Bundan bir yaz önce, bir iki yaz önce herhalde bir 5-6 defa bir Serdar Ortaç konserine giderek o güzel atmosferi tadabilme fırsatı bulmuştum. Ya şöyle, benim bu zamana kadar tabii çok usta isimleri canlı olarak izleme fırsatı buldum. Yakın zamanda mesela Scorpions'u İstanbul'da izleme fırsatı bulmuştum. Bunun dışında Beyoncé'u Londra'da izledim, Dua Lipa'yı Fransa'da izledim vesaire. Ama en eğlendiğim ve en unutulmaz performansıyla unutamadığım isimlerden biridir Serdar Ortaç'ta. Valla konser mevsimi yaklaştı. Çünkü ben bu tam Temmuz, Ağustos çok sık konsere giderim. Bakarım bu usta isimler neler yapıyor ve bu noktada nasıl reaksiyonlar işte izleyici de dinleyici de nasıl etkiler bırakıyor gibi çok gözlemlemeye çalışırım ortalığı. Ve baktığım zaman hakikaten de herkesin eşlik ettiği, çünkü biliyorsunuz ki yakın zaman içinde çok zor şeyler atlattı Serdar Ortaç. Ve bu noktada hani nasıl konsere çıkacak, ne yapıyor acaba, zorlanacak mı, ne olacak bu hastalık olaylarından diye gittiğimiz zaman konserde tabii ki zaten hala sesinin o lezzeti devam ederken, bunun yanında yorulduğu zamanlarda bile o kadar güzel şarkılar yazmış ki hepsine halk eşlik ederek Serdar abinin hani o yorulduğu dönemde zaten kendileri eşlik etmeye başlıyorlar o şarkılara. Bu da işte efsanevi ölümsüz şarkılar yapmanın bir sonucudur diyebiliriz. Şimdi sırada Bahadır Tatlıöz'den bir yaz efsanesi gelecek. Bahadır Tatlıöz bizlere takdim diye seslenecek. O zaman keyifli dinlemeler.

Bahadır Tatlıöz de çok sevdiğim, çok güzel şarkılar yapan kıymetli bir abimdir. Onunla da ortak tanışamasak da, yani birebir yüz yüze tanışamasak da, yine çok sevdiğim radyocu sevgili Gürdal Çakır abimin de çok yakın bir arkadaşıdır. Ondan dolayı gıyabında tanırım Bahadır abi ve umarım yarın öbür gün birlikte karşılaşıp yüz yüze muhabbet etme fırsatı da bulabilirim. Onunla da müzikal anlamda bu tarz konuşmaların kariyerim açısından da çok keyifli ve güzel olacağını düşünüyorum. Umarım nasip olur diyelim. Şimdi yine konserlerine en çok gittiğim herhalde 3-4 sanatçıdan bir tanesi yine sevgili Sıla. Kendisi yanlış bilmiyorsam Bodrum'a taşınmış ve Bodrum'dayken de Bodrum Açık Hava'da yaz aylarında sürekli olarak sahne alan bir başka isimdi. Ben Sıla'yı herhalde bir 10-12 kere izledim diye düşünüyorum. Çünkü hani bağımlılık yaratan bir sahnesi vardır. Umarım bu sene de tekrardan bir konserine gitme fırsatı bulurum. Şimdi o zaman Sıla'dan geliyor şarkımız. Sıla bizlere Reverans diye seslenecek. Keyifli dinlemeler.

Ve o harika sesiyle Sıla bizlerleydi. Bu arada Sıla'nın şöyle bir durum var. Sıla'yla biz hemşeri sayılırız. Benim baba tarafım Denizlili aslında. Sarayköy'de. Hatta şöyle bir durum vardır. Sezen Aksu, sevgili babam Aşkın Tuna ve Aysel Gürel. Üçü de Sarayköylü kökenlerine baktığımızda. Bunun dışında Sıla da aslında Denizliymiş. Hatta Sarayköy dediğim yer Denizli'nin içinde Beylerbeyi köyündeniz biz. Ve baktığımız zaman babamın heykelini vesaire dikeceklerdi. Ve orada artık Şiirköy dendiği zaman bu üç büyük söz yazarının çıktığı yere direktman Sarayköy olduğunu insanlar anlayacak duruma gelmişler. Bu da benim için ayrı bir onur. İnşallah yarın öbür gün Tunacan Tuna'nın da kökeni baba tarafından kökeni burasıydı deyip de beni de o usta isimlerin arasında anabilirler diye düşünüyorum. Şimdi sırada Megastar'ımızdan geliyor şarkımız Tarkan'dan ve bizlere yolla diye seslenecek. O zaman keyifli dinlemeler.

ve Megastar'ımızın harika şarkısıyla bilmiyorum, benim ekstra renkleniyor günüm diyebilirim. Ayşe Hanım'dan bir mesaj gelmiş. Saray köyü duydum. Burada da arkadaşlarım vardı. Benim köyümde Saracık köyü demiş. Buradan hemşerilerime de selamlarımı iletirseniz arkadaşlarınıza çok sevinirim. Vallahi Denizli'ye bir 3-4 defa gitme imkanım oldu. Çok sevdim. Yani gerçekten çok modern, insanlar çok modern, insanlar çok güzel. Onun dışında doğası çok güzel. Kara Hayıt'ı çok seviyorum ben orada. Kırmızı termal su. Yani oranın çok özel bir suyu vardır. Kırmızı renkte, insanlara şifa dağıttığı söylenir. Hatta bir rivayete göre, bu rahmetli dedemin söylediği bir laf vardır. Denizli'de deniz olmaması, biliyorsunuz hani çok konuşulan bir durum. Denizli'ye Denizli denmesinin sebebi derdi. Toprağa ne kadar kazarsan kaz, altından muhakkak su çıkar. Bu yüzden de hani deniz gibi de yapabilirdik burayı diye bir rivayet varmış. Bir diğer rivayette zamanında orada Bizans döneminde bir domuz çiftliğinin kurulmasından kaynaklı olarak Domuzlu denilen bir yermiş. Arkasından Türk kültürüne domuzlu lafı çok aykırı geldiğinden dolayı çeşitli sesli harfler değiştirilerek Denizli denmeye başladığı da rivayet edilen ikinci bir yaklaşımmış bu arada. Ben de bu yaklaşımı dün öğrendim hatta. Onu da sizlerle yeri gelmişken paylaşmak istedim. Şimdi artık programımızın son şarkısına geçiyoruz. Benim ilk göz ağrım olan Suni Teneffüs isimli parçamla sizlere veda edeceğim. Kısmetse gelecek hafta Muğla'da olacağımdan dolayı yayında olamayacağım. Bir dahaki programda görüşmeyi, sizlerle tekrardan buluşmayı çok dört gözle bekleyeceğim. Sizleri seviyorum. Harika bir hafta, harika bir gün diliyorum. Çok sevgi ve selamla kalın. Keyifli dinlemeler. Sıradaki şarkı bendeniz Tuna Can Tuna'dan. Suni Teneffüs'ün şarkım şimdi radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

0: katma karam. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
1: Yandı sigara, sen bizim ev kira, kalbim açık yara.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Hafta içi her akşam olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerle buluşuyoruz. 2 saat boyunca harika şarkılar eşliğinde sohbet ediyoruz, hayata dair konuşuyoruz, gündemdeki önemli haberlerin kısa özetlerini de paylaşıyoruz. Bu akşam da o akşamlardan birisi. Hafta ortasında çarşamba akşamında birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Karşıyım isimli bu güzel çalışmayla Sezen Aksu, minik serçemiz kulaklarınızda oldu. Devamında yine çok güzel şarkılarımız var. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Demet Akalın'la devam ediyoruz.

Natiflöscan. Natiflöscan. Demet Akalın ve en yenisi Bir Şey Mi Dedin kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Pindrinks ve Mega Gastro ile başladık, devam ediyoruz. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Sırada Gökhan Özen var. Benden sorulurla şimdi Viyana FM'de. İyi eğlenceler.

Hande Yener ve Havaalanı kulaklarınız oldu. Öncesinde Gökhan Özen ve benden sorulur. Viyana FM'deydi. Akif Özcan devam ediyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Güzel mesajlarınız da gelmeye başladı. Her biri için çok teşekkür ederim. Sevgili Baran Graz'dan iyi akşamlar abicim diyor. Ebru Günde seninle çok işim var, çalarsan sevinirim demiş. Aldım listeye gelecek ama öncesinde Kenan Doğulu ve Şans Meleğim şu anda fonda, duymaya başladınız bile bu güzel şarkıyı. Bunu dinleyeceğiz. Ardından Ebru Günde, sonrası Serdar Ortaç, Seda Sayan, efendim başka Mustafa Sandal. Evet, şu anda listemizde görünen isimler bu isimler ve bu isimlerin harika şarkıları gelecek sevgili dinleyiciler. Şimdi ara ara gündemden önemli haberleri de sizlerle paylaşıyoruz. ViyanaFM.com'dan ve Instagram ViyanaFM adresinden özellikle paylaşıyorum. Zaman zaman da ulusal basından haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Efendim, ABD Başkanı NATO zirvesi sonrası açıklamalarda bulunurken İran için liderleri vardı, artık yoklar, şimdi başka liderleri var, onlar da gidebilir dedi. Trump ayrıca ve biliyor musunuz ben de gidebilirim çünkü onların bir numaralı hedefiyim. TikTok'ta da bir numarayım, suikast listesinde de ifadelerini kullandı. Evet, Ankara'da yapılan NATO liderler zirvesi sonrası Türkiye'den ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi Trump ve açıklamalarda bulundu.

Şenol Evgi ve Ablan Taş, radyonuzda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor. Hatice Hanım, selamlar sevgiler. Akif Bey, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki sizler de varsınız. Ben de bir şarkı rica ediyorum. Mustafa Sandal'dan indir çalar mısınız? İyi akşamlar tüm Viyana FM dinleyicilerine gelsin demişler. Geliyor efendim az sonra. Aman da aman. Ahmet Türkmen, iyi akşamlar. Bengü'den kocaman öpüyorum şarkısı. Kime gelsin? Canım kızıma gelsin demiş. Gelsin efendim canınız kızınıza, tüm evlatlarınıza. Hepimizin evlatlarına armağan olsun. Onları kocaman öpüyoruz. Bengü'nün birazdan kocaman öpüyorum şarkısına yer vereceğiz. Öncesinde Mustafa Sandal bizimle olacak. İndir şarkısıyla. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz programa. Güzel bir çarşamba akşamında Akif Özcan mikrofonda. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresinde Viyana FM'desiniz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 660 130 1979. Sizi de bekliyoruz.

0: Latif Özcan.
1: Buray ve Kabahat bende. Kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de ilk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri bekliyoruz. 20. Viyana'ya Nazan Hanım'a da selam ve sevgilerimizi gönderelim. Sezen Aksu'dan bir şarkı dinlemek istiyor. Mümkünse ne kavgam bitti ne sevdam demiş. Hemen aldım listeye ve gönderiyorum. İyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Bu şarkı bu saatin son şarkısı olacak. Yeni saate ise geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, Vadi İstanbul sahnede konseri olan ve çok da güzel geçen Oğuzhan Koç'la devam edeceğiz. Vermem Seni Ellere isimli güzel çalışması radyolarınızda olacak. Akif Özcanlısınız, Pindrinks ve Mega Gastro ile devam ediyoruz.

Biyomerfa. Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Murat Dalkılıç, Emrah Karaduman düzenlemesi, 40 yılda bir gibisin radyonuzda oldu. Şimdi Berkay'la devam edecek programımız İki Ece isimli güzel çalışmasına hep birlikte kulak vereceğiz. Artı 43 660 130 19 79 gelen güzel mesajlardan bir tanesi sevgili İrem'dendi. O da bizleri Salzburg'dan dinliyor. İyi akşamlar dilekleriyle Berkay'dan İki Ece şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim Akif Bey. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Senin için geliyor.

Berkay ve 2 Ece kulaklarınızdaydı. Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle gündeme de bir göz atalım. Gençlik çetesi taksi ve iş yerine hedef aldığı haberi var. Viyana'nın 20. bölgesinde görgü tanıkları gençlerden oluşan 6 kişilik bir grubun taksiye ve bir iş yerine hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığını bildirdi. Polis 14 yaşındaki Afgan bir şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtilmiş değerli dinleyicilerimiz. Zincirleme kazada maalesef bir kişi hayatını kaybetti. Burgenland eyaletinin Mattersburg kenti yakınlarında S4 otoyoluna meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobille bir kamyon çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken bir otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü de ağır yaralandı. Kaza nedeniyle S4 otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı deniyor değerli dinleyiciler. Hayatını kaybeden vatandaşa yani... Muhtemelen İslam dinine mensup değildi ama yani sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da şifalar. Uluslararası insan kaçakçılığı çetesi çökertildi haberi var. İnsan kaçakçılığına yönelik 59 ülkenin katılımıyla düzenlenen uluslararası bir operasyonda binden fazla şüpheli gözaltına alınmış sevgili dinleyiciler.

Hadise ve Stir Me Up radyonuzdaydı. Akif Özcan'lasınız. Programımız devam ediyor. Sırada Megastar Tarkan var. Ve Öp şarkısıyla akşamımıza renk katacak. Programımızın ikinci saatinde ilerleyişimiz sürüyor. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Güzel mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Onlar için de çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Artı 43 660 130 1979'dan gönderebilirsiniz. Sizler de o güzel mesajlarınızı bize, sevgili Öznur. Selamlar gönderelim Almanya Hamburg'a. Emre Kaya'dan Yapboz istiyorum demiş. Az sonra geliyor.

0: kimseler.
1: Biyomerfa.
2: Yine çok güzel ve keyifli bir şarkıyı geride bıraktık. Emre Kaya ve Yapboz Viyana FM'deydi. Akif Özcanlısı'nın son yarım saat içerisindeyiz. Devam programa. Sevgili Çınar, iyi akşamlar abicim, ben de buradayım diyor. Seni severek dinliyorum ve bir şarkı istiyorum demişti. Gülşen Murat Boz düeti İltimas. O zaman gelsin. Akif Özcan devam ediyor. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımız. Pindrinks ve Mega Gastro ile devam.

Gökhan Özen ve Budala kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyor. Serdar Ortaç Sor şarkısıyla geliyor. Ardından Manifest, sonrasında Yalın burada olur.

Yine çok güzel bir şarkı Serdar Ortaç ve Sor kulaklarınızda oldu. Manifest zamansızlıkla devam edeceğiz programımıza. Herkese iyi akşamlar. Pindrinks ve Mega Gastro Akif Özcan'ı sunuyor. Şengül Hanım da geldi. Hayırlı akşamlar diyor. Bizden de size sevgiler.

0: Aman da aman, yavaş yavaş vedamıza doğru ilerliyoruz. Demet Akalın da geride bıraktık. Şimdi Pavo ile sürüyor program. Sevecekse insan, candan sevmeli. Şenol Aslan Bey. Acı bir haber aldım diyor. Maalesef demiş, iyi yayınlar, iyi çalışmalar diyor. Yani sabırlar diliyorum, nasıl bir acı haber aldın. Bir yürek sancısı çalarsan da sevinirim demiş Şenol Aslan Bey. Yani bir candan sevmeli yapacağız. Uyarsa bu güzel şarkımız armağan olsun. Uyumazsa da artık kapanışta bir slow gönderelim size. Son mesajlar +43 660 130 1979'dan bekleniyor. Akif Özcan'dasınız.
1: Biyomerfa.

0: Tüfürcan.
1: Efendim geldik vedaya. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bu akşam da beni yalnız bırakmadığınız için. Değerli kıymetli sponsorlarım Pindrinks'e ve Mega Gastro'ya da çok çok teşekkürler. Yarın akşam yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz efendim. Ve sevgili Şenol Aslan Bey dedi ya biraz acılı bir akşamdayım diye, acı bir haber almış. Maalesef babaannesini kaybetmiş. Çocukluğumda hasretimi gideren annemi kaybettim diyor. Başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sabırlar diliyoruz. Allah sizlere, geride kalanlara sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler nasip etsin. Efendim ben bu akşamlık gidiyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Yürek sancısı İpek Karabağır'la vedamızı ederim. Hoşça kalın.
0: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana FM.

0: die First Jam. Die First Jam. Beyond FM. Beyond FM. Beyond FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri. Viyana 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksinde dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri seçildi. Dünya genelinde 173 şehrin değerlendirildiği listenin zirvesinde ise Danimarka'nın Kopenhag şehri yer aldı. İsviçre'nin Zürih şehri 3. sıraya yerleşti. Sıralama, istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı. Viyana yüksek yaşam kalitesiyle dünyanın en iyi şehirleri arasında yer almaya devam ediyor. İndirimli enerji tarifeleri uzatıldı. Wien Enerji, indirimli elektrik ve doğalgaz tarifelerinin 30 Eylül 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Kampanyadan hem mevcut hem de yeni müşteriler yararlanabilecek. Avusturya Başbakanı Ankara'yı ziyaret edecek. Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, 9 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Stöcker'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Avusturya'da kene uyarısı. Uzmanlar sıcak havanın etkisiyle kenelerin daha erken ortaya çıktığını ve daha geniş alanlara yayıldığını belirterek özellikle doğada vakit geçirenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dövizli askerlik başvuruları yeniden başladı. Geçici olarak durdurulan dövizli askerlik başvuruları yeniden alınmaya başlandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarından randevu alarak başvurularını yapabilecek. 2026 yılının ikinci yarısı için dövizli askerlik bedeli 472.653 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Euro olarak ödenecek tutarsa başvuru günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanacak. Viyana Havalimanı'ndan tatil yoğunluğu uyarısı. Yaz tatili sezonunun başlamasıyla Viyana Havalimanı'nda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Havalimanı yönetimi yolcuların olası gecikmeleri önlemek için uçuşlardan en az 2,5 ila 3 saat önce havalimanında olmalarını tavsiye etti. Terminal girişlerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğinde de zaman zaman yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken sürücülere alternatif otoparkları kullanmaları önerildi. Avusturya'da araç muayene sistemi değişiyor. Avusturya'da halk arasında PKR olarak bilinen araç muayene sisteminde önemli değişiklikler yapılacak. Yeni düzenlemenin 19 Mayıs 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Buna göre sıfır araçlar ilk muayeneye 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Ardından belirli aralıklarla yapılacak kontroller sayesinde aracın ilk 10 yılında muayene sayısı 3 kez azalacak. Otoyolda feci kaza, 1 ölü 2 yaralı. Burgerland eyaletinin Mattersburg kenti yakınlarında S4 otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobille bir kamyon çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken bir otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle S4 otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Okullara yapay zeka ve demokrasi dersi geliyor. Avusturya Parlamentosu eğitim sisteminde önemli bir değişikliği onayladı. Yeni düzenleme ile okullarda medya ve demokrasi ile bilgisayar bilimi ve yapay zeka dersleri müfredata eklenecek. Tek kullanımlık elektronik sigara yasaklanıyor. Avusturya'da çocuk ve gençleri nikotin ürünlerinden korumayı amaçlayan yeni yasa kabul edildi. Düzenleme ile nikotinli ve nikotinsiz tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yıl sonundan itibaren yasaklanacak. Yeni yasayla ayrıca nikotin poşetlerinin satışı ve tütün ürünlerinin kullanımına yönelik kurallar da daha da sıkılaştırılacak. Viyana'da bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 18, gündüzse 26 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Son çeyrek finalistler belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Kuzey Amerika kıtasında devam ediyor. Penaltılarla Kolombiya'yı yenen İsviçre ve 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup eden Arjantin çeyrek finale yükseldi.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Haliestrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşkın Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşkın Meçhul. Aşkın Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.14 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da. Viyana FM uygulamasında. Canlı canlı dinleyebilirsiniz. İnternetin olduğu her yerde sizlerle birlikteyiz. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum. Gökhan Küldar bizlerle birlikte olacak. Üstüme basıp geçme diyelim bu güzel çalışmayı. Her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İkili ilişkilerde sergilenen her hareket samimiyet çerçevesinde değerlendirilebilir mi? Neden? İkili ilişkilerde sergilenen her hareket samimiyet çerçevesinde değerlendirilebilir mi? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, her zaman olduğu gibi bugün de bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Lakin onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Grip'in bizlerle birlikte olacak. Sen gidiyorsun diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Grip'in kulaklarımızdaydı. Sen gidiyorsun dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Tüm güzel çalışmalarla birlikte hemen şöyle gelen cevaplardan bir tanesine dönmek istiyorum. Ahmet amcamız bu akşam bize ilk ulaşan dinleyenlerden bir tanesi oldu. Evlat iyi yayınlar. Sıradaki tüm çalışmalar sana ve canım kızıma gelsin. Tabii ki de bazı hareketler samimiyet kavramının dışına çıkabilir. Biri samimiyetine güvendim adı altında öz saygını yitirmene sebep olacak hareketler yapıyorsa dur demeyi bilmek gerekir demiş. Değil mi ya? Yani bunu yaşıyoruz abi. Özellikle işte arkadaş ilişkilerinde falan. Ya bir şey söylüyor adam, zoruna gidiyor. Aradan da yıllar geçmiş yani, yeni de tanımıyorsun. Hani senin ona verdiğin değeri veriyorsa, senin ona gösterdiğin ilgiyi gösteriyorsa, her şey gerçekten söylendiği kadar karşılıklıysa, samimiysek, bazı şeylerin beni sinir edebileceğini, beni üzebileceğini biliyor olması lazım. Ne bileyim, kalkıyor bir şey söylüyor mesela, bir tepki veriyorsun. Ya işte senin de samimiyetine inandık, nazımız geçtiğinden böyle söyledik de böyle tepki verdin. Ya baba, nazın geçtiğinden bir şeyleri söylersin eyvallah da. Ama ne bileyim, bazı şeylerin de bana ters olduğunu öğrenmiş olman gerekir aradan geçen zaman içerisinde. Ya da ne bileyim, genel itibariyle insanın her anının birbirine uymadığını, uyamayabileceğini akıl etmen gerekir. Yani biri sana herhangi bir konuda ya orada dur bakalım, o kadar da uzun boylu değil dediğinde bir şeyi sor ya. Ya hayırdır? Ne oldu? Ya ben buna benzemez çok şey yaptım, alınmadın ama ne oldu? Yani anlatmak istediğin bir şeyse dinlerim de. O an ortam yumuşar. Ama kalkıp da ya işte biz de samimiyetine güvendik de nazımız geçtiğinden bilmem ne yaptık, böyle üst perdeden konuşmaya devam edersen yangına körükle gidersin abi, yanlış bu. Efendim, Gülden ve Ece Seçkin bizlerle birlikte olacak. Ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 21.37-23'e kadar buralardayız. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz ve sıra geldi günün, gecenin ilk şiirine. Haydi bakalım.

Ben hasretim sevgili. Sen varsan sana, yoksan yokluğuna. Ben sevdayım sevgili. Ben düşlerimde bile aşığım sana. Artık yazmak gelmiyor içimden seni bembeyaz satırlara. Yerli yersiz ağlamak gelmiyor. Özlemek seni koca bir yalan sanki. Gönlüm, aklım seni özlemeyi bilmiyor. Ben unutmak istiyorum seni. Seni resmetmeyi buldu camlara. Yeniden gel sevgili. Bana beni nasıl sevmediğini hatırlat. Ve unuttur gözlerini. Beni son kez bizim için ağlat. Bizim için ağlat.

sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız penceremde güneş gülümsüyor, ne güzel. Bütün parmaklarım tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişi midir bir uyku boyunda? Delice bir yangın parmaklarımın buzulunda. Ah Şahrut, her yerimiz, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalıyor istek.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bilesin dedik. Bu güzel çalışmayı gözü gönlü kulağı bizde olan tüm dinleyenlerimize armağan etmiş olalım. Sevgili Batu demiş ki, selam abim, iyi yayınlar. 2'li ilişkilerde sergilenen her hareket kesinlikle samimiyet çerçevesinde değerlendirilmemeli. Sevgi, sevmek, saymak fedakarlıktır denirken kimse kendinden taviz vermeyi kastetmiyor. Fedakarlık dediğin yanlış olduğunu inkar edemediğin şeyden, sevdiğin ve seni seven biri için geri adım atmasını bilmektir. Çok samimiyet tez ayrılık getirir diye boşuna söylenmiyor. Samimiyetin fazlası akılla beraber kullanılmayanı her ilişkide saygıyı bir yerden sonra bitirir demiş. Değil mi? Yani bir insanla samimi olabilirsin ama ne bileyim, her durumda da işte ben seninle samimiyim diye her türlü espriyi yapmaman gerekir abi. Ne bileyim, bazen derdini dinleyeceksin, bazen onunla güleceksin. Yani gülmeye gülüp de bir derdi varken, ya aman benim derdim mi? Benim derdim bana yetiyor. Seninkiyle de sen baş et gibi bir yerden bakmayacaksın. Bunu ne kadar yapıyoruz? Orası tartışılır ama olması gereken tam olarak bu. İlyas Yalçıntaş ve Ayten Resul bizlerle birlikte olacak. İstanbul diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma. Bizlerle birlikteydi Ayten Resul ve İlyas Yalçıntaş kulaklarımızdaydı. İstanbul dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şarkının sözleri biraz garip değil mi yani? Bütün şarkılarda, neredeyse birçok şarkıda, birçok edebi eserde aşkı İstanbul'a benzetirler. İstanbul gibi sevmekten, İstanbul'u sevmekten. Vesaire bahsederler. Ama burada da diyor ki, bir sen etmez koca İstanbul. Bana hep bu garip gelmiştir. Yani negatif olsun, pozitif olsun, herhangi bir şekilde, yani neredeyse tüm şarkılarda, işte birçok edebi eserde İstanbul'un kaleme alınması, ele alınması bana biraz tuhaf gelmişti başlarda. Ama ne bileyim, o tarihi güzellikleri, o denizi vesaire, insan merak edip keşfetmeye başladıkça ya diyorsun, hani anlatacaksan da bu şehri anlatacaksın. Efendime söyleyeyim, feyiz alacaksan da bu şehirden alacaksın. Tabii ki Türkiye'nin her şehri birbirinden güzel. Yalnızca Türkiye'nin değil, dünya üzerinde gerçekten adı bilinen bilinmeyen çok güzel yerler var ama İstanbul bence tarihe yön vermesiyle, o tarihi dokusuyla tarihe geçmesi gereken muazzam bir şehirmiş. İnsan yaş aldıkça bunu fark ediyor. Efendim, sorunun bendeki cevabına gelecek olursak, şöyle ki, tabii ki de ben ikili ilişkilerde samimiyet çerçevesi altında her hareketin sergilenmemesi gerektiğini düşünen taraftayım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Biriyle hayatında bir başkası olmasına rağmen gereğinden fazla samimisin ve sana geliyor diyor ki hayatındaki kişi, ya neden bu kadar samimisin? Hani biraz mesafe koy. Buna kalkıp da, ki bunu yaşıyoruz, kalkıp da işte o benim arkadaşım, sen beni biliyorsun zaten, beni biliyorsan diğerlerini boş ver, bana biraz güven vesaire vesaire gibi savunmalar yapmanın bence bir anlamı yok. Çünkü burada bahsi geçen şeyin güvenle bir alakası yok. Abi, sevgi demek bir insanı olduğu gibi kabul etmek, işte ne bileyim, hatalarına bile eyvallah demek değil. Öyle olsaydı her şey çok daha farklı olurdu. Sevgi emektir denmezdi bir kere. Ama ne diyoruz? Sevgi emektir diyoruz değil mi? Sevgili Kadir İnanır'ı da rahmetle yad etmiş olalım. Sevgili Özkan Uğur'un da aramızdan ayrılışının bugün 3. yıl dönümüymüş. Kendisini de rahmetle yad etmiş olalım. Çok klişe bir repliktir değil mi, sevgi emektir diye. Yani kendinden taviz vermeyi bilmiyorsan, bunu göze alamıyorsan,
orada bir yerde bir yanlış var demektir. Tabii şöyle de bir şey var. Yani bir insan senin için her şeyi yapmaya hazır diye kalkıp da olur olmadık bir sebepten hadi şunu da şöyle yap ben istiyorum diyemezsin. Yani gerekçesini de sunman gerekir. Ben hayatta her şeyin bir sebebi olduğuna inanan taraftayım. Kimi der ki bazı şeylerin sebebi olmaz. Bazen öyle gerekir. Öyle gerekir. Evet ama bir takım sebepten dolayı öyle gerekiyordur o. Senin üstünü örtmeye çalıştığın, görmezden gelmeye çalıştığın bir takım sebepten dolayı öyle gerekiyordur. Eğer ki kendine bu soruyu sorduğunda, neden diye sorduğunda verecek bir cevabın yoksa sen bir yerlerde yanlış yapıyorsun demektir abi. Ve ben böyle bir durumla karşı karşıya kalmaktan şahsım adına korkarım. Efendim Burak Öz bizlerle birlikte olacak. Yine aklıma geldin diyelim. Ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle dört mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talyaştrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına.
2: Kaçıp gitse de
1: seveceksin. Bir çocuk gibi. İnadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok. İnadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
3: her zaman,
4: her zaman en iyi,
0: en iyi,
4: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Özgür Alter kulaklarımızdaydı. Doğan bir pişman dedik. Bu arada ben kendisinin sesini sevgili Serkan Kaya'ya da çok benzetiyorum. Bilmiyorum sizler de aynı fikirde misiniz? Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor ve sorumuza bir cevap vermiş. Bence samimiyet her davranışa yüklenmesi gereken yüklenebilecek bir anlam değil. İnsan bazen severek yaklaşır. Bazen yalnız kalmamak için, bazen de alışkanlıktan, bazen de bir karşılık görmek istediği için demiş. Değil mi? Bakarsın baba çevrene. Seni anlayan, dinleyen kimse yoktur. Sırf seni anladığı için birine yakın olmaya çalışırsın. Onun onayını almaya çalışırsın. Bu durum seni mutlu eder ama içten içe de bitirir. Bu yüzden bu durum bir hareketten çok, hareketin arkasındaki niyete ve o niyetin zamanla değişmeden kalabilmesine bağlıdır. Samimiyeti bu gösterir. Samimiyet hissettirmekten çok hissetmektir demiş. Sonuna kadar katılıyorum. Abi, birinin samimiyetini hissedersin. O insan sana samimi gelmiyorsa, işte 10 kişi gelsin, sana onu yeniden anlatsın. Ya bak, sen öyle diyorsan öyledir diyemezsin. Çünkü sen onda bir kere başkalarının belki görmediği, belki de görmek istemediği, belki de görüp umursamadığı bir şeyleri görmüş ve kafaya takmışsın. Ve muhtemelen o karşıdaki görmeyen, görmek istemeyen kişinin gözünde de işte sırf o gördüklerini dile getirdin diye paranoya yaşadığın düşünülüyor. Ama öyle değil. Yani bazı şeyleri kimi görmez, kimi görür. Bir şeylere açık olmak lazım. Yani ben hiç böyle düşünmedim ama şu da böyle söylüyor. Benim de uzun zamandır tanıdığım arkadaşım, o bir şey söylüyorsa bir bildiği olabilir. Ben X birine biraz da şu şekilde davranayım diyebilmek gerekir. Zaman zaman şekil değiştirmekten, birilerinin söylediğini kulak ardı etmek yerine dikkate almaktan kimseye zarar gelmez ama bir şeyi de unutmamak lazım. Çizgiyi kaçırırsak maalesef kendimizi ayıp ederiz, kendimizi kaybederiz. Efendim, sırada bir Rafet Erroman çalışması var. Bunu da sevgili Zuhal ablamıza ve Gürcan abimize armağan etmek istiyorum. Rafet Erroman bizlerle birlikte olacak. Beni affeder misin diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Sabahtan beri de konuşuyorum ama zannediyorum bir ufak düşüş yaşadık. Neyse, en azından yayının büyük kısmını atlattık. Umarım bundan sonrası sorunsuz geçer. Şöyle sorumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İkili ilişkilerde sergilenen her hareket samimiyet çerçevesinde değerlendirilebilir mi diye sorduk. Şimdi Pınar Hanım demiş ki, bazen sen samimiyet çerçevesinde değerlendirebiliyorsun. Birilerinin samimiyetine inandığından bir şeyler yapabiliyorsun, bir şeyleri anlatabiliyorsun ama sonrasında o insanlar seni aptal yerine koyunca işin çok da öyle olmadığını anlıyorsun demiş. Başkent'e selamlarımızı göndermiş olalım. Değil mi? Bunu yaşıyoruz ya. Ne bileyim, birine bir şey anlatıyorsun, samimiyetine inanıyorsun. Ya da ne bileyim, İşte normal şartlarda olduğundan bir tık daha yakın davranıyorsun. Samimiyetine inandığın için gidip o anlattığın şeyi bir başkasından duyuyorsun. Efendime söyleyeyim, anlattığın şeyden ötürü işte seni bir anda senin anlamadığını, fark etmediğini düşündükleri şekilde küçümsemeye falan başlıyorlar. Bunlar tuhaf şeyler ama hepimizin hayatında bir şekilde yeri olan şeyler. O zaman sıradaki çalışmayı da bize bunları yaşatan, hissettiren herkese göndermiş olalım. Siyam gelsin, müsait bir yerde diyelim. Ardından Alaaddin Ergün ve Ata Alabaş gelecek. Gör bak diyelim, iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Alaaddin Ergün ve Ata Alabaş bizlerle birlikteydi. Gör bak dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Eseri tabii ki de daha öncesinde farklı şekilde hepimiz dinledik ama bu iki isim de gerçekten çok güzel yorumlamış. Hemen şöyle mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Ben benimle samimiyet kurulması için çaba gösterilmesi gerektiğine inandığım ve buna göre hareket ettiğim bir noktadayım. Öncesinde herkeste çok kolay bir şekilde samimi olabiliyordum.

Evet, devam edelim. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Nedendir bilinmez. Yayından bir 3 defadır falan düşüyoruz ama sağlık olsun. İnşallah bir sonraki programda bir sorun yaşamamayı temenni ediyoruz. Sorunun ne olduğunu da çözemedim. Yani garip olan kısım da o. Velhasıl kelam öyle ya da böyle, sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

Zaman kötü sevdiğim. Herkes yalnız. En çok da ben. Sen yoksun. İnsanlar, sevgiden yoksun. Herkes bir haber merhametten. Sen yoksun. İnsanlar, aşktan yoksun. Gücenmeyi unutalı çok oldu. Ben çoktan kaybettim kendimi. Güvenmeyi unutalı çok oldu. Ben çoktan ayıp ettim kendime. Gel sevdiğim, gel yanı başıma. Yeniden bak gözlerime. Yeniden bak gözlerime.

0: inanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda.
1: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yayında bugün ufak tefek sorunların olduğunun farkındayım. Takılmalar vesaire, ama nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Benden ötürüyse ben bakacağım. Benden ötürü değilse teknik ekip, emin olun, arka planda zaten ilgileniyordur. Bilgilendirmeler için her birinize çok teşekkür ederim. Sevgili Cansu Hanım bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı gönderelim. Perihan Hanım emeğinize sağlık demiş. Eyvallah, teşekkürler. Bütün güzel çalışmalar.

Kendilerine de armağanımız olsun. Efendim bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Murat Uyar bizlerle birlikte olacak. Hesap sorar diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal,
0: sevdanın rengi,
2: aşk dolu
0: duyguların derinden, ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuz.